Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımızı Yavuz Tura'dan alınan Hasretinle Yandı Gönlüm adlı türküyle başlıyoruz. Latife Eraslan sizinle.

Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan. Bin bir derdim var yardan. Güzel seni çok özledim, 3 ay oldu yol gözlerim. Hakikattir bu sözlerim. Bu türküyü Arif Sağ'ın sesinden dinliyoruz.

Seher Yeli, Bahri İlhan'dan alınan Kırıkkale türküsüyle devam ediyor. Sunayı Deli Gönül, Sunayı. Tuğba Ager, sizinle.

Taş armanın mazısı, tavşan kovar tazısı, ben yârimden ayrı gayrı düştüm, bu alnımın yazısı. Sadi Yaver Ataman'ın derlediği bu türküyü Saadet Yılmaz Bircan söylüyor.

Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yârim giymiş beyaz Asya, sabah namazından gelir. Bu Kerkük türküsünde İmran Koç'u dinliyoruz.

Denizli'ye doğru uzanıyoruz. Zühtü Erkaleli'den alınan türküde Yeşim Dağlı'ya kulak veriyoruz. Hele bakın şu gül yüzlü güzeli.

Felek ne derdin var ise ben varım ya sal başıma. Bıkmışım senin dünyandan zaten gelir dar başıma. Sözleri Osman Neboğlu'na ait bu türküyü Nurullah Akçayır'dan dinliyoruz.

Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetmenimiz Murat Yumak ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle size veda ediyoruz. Konaklar yaptırdım uzun çarşıya. Sevda Gül sizinle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Kurultayın iptaline karar veren mahkeme, Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmetti. Özgür Özel mutlak butlan kararını Yargıtay'a taşıdıklarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini aradığını belirten Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonuna henüz dönmedim dedi. Özgür Özel, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kararın bir ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin mutlak butlan kararını sorumluluk bilinciyle değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Yargı kararını tanımıyoruz gibi açıklamaların boşuna olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürdek, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının demokrasiye olan güveni pekiştiren bir karar olduğunu söyledi. Hangi parti olursa olsun delegenin iradesinin menfaat ve baskıyla sakatlanması kabul edilemez dedi. Bakan Gürdek, herkesin hukuki sürece saygı göstermesi gerektiğini belirtti. Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 Sumut aktivisti Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye getirildi. Aktivistler havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bazı yetkililerce karşılandı. Yaralı aktivistler ambulanslarla hastaneye taşındı. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mila Denov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda bu ihlallere dikkati çekti. Katil İsrail'in bu sürecin ilerlemesi noktasında verdiği sözü yerine getirmediğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. İran'ın ABD'ye yanıt verme hazırlığında olduğu bildirildi. Tahran, bizim tarafımızdan tüm yollar açık mesajını iletti. ABD Başkanı Donald Trump da İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Trump, anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran tarafından tüm yollar açık, baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada dengelerin değiştiğini ifade etti. Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Erdoğan, ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. İzmir'de Efes 2026 tatbikatında konuşan Erdoğan, Türk ordusu küresel barışın en önemli güvencesidir vurgusu yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türk savunma sanayindeki yerli üretime dikkat çekti. Türkiye'nin insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduğunu vurguladı Bakan Kacır. Girişimcilik ekosistemimizi dünyada ilk 10 arasına taşıyacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Uyuşturucuyla mücadelede ünlü ünsüz diye bir ayrımın olmadığını söyledi. Bakan Çiftçi faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için de tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 20 kişi gözaltına alındı. 20 şüpheliden 9'u sağlık kontrolü ve adli tıp kurumuna sevk sonrası serbest bırakıldı. 11 kişi ise adliyeye mevcutlu olarak sevk edildi. Kocaeli Dilovası'nda 7 çalışanın hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki patlamayla ilgili davaya devam edildi. 3 sanığın tahliyesine, 5 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Hatay'da da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Samandağ geneliyle Antakya'daki 5 okulda eğitime bir gün ara verildi. Ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor. Yüz binlerce hacı adayının kutsal topraklara yolculuğu başladı. Suudi Arabistanlı yetkililer ibadetlerin kolaylıkla gerçekleştirilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Orta Amerika ülkesi Honduras'ta tansiyon

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın. İstanbul'dan TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar. Değerli dinleyicilerimiz, güzel bir sabah dileyerek programımıza başlıyoruz bugün yine. Sizin buluşma adresiniz radyonuz TRT Türkü'de, TRT Türkü'de sabah diyerek bu sabahta şükür sizlerle kavuştuk. Efendim, İstanbul Radyosu stüdyolarında program yapımcımız Emine Yılmaz, teknik ana kumandada sesleri sizlere ulaştıran sevgili Şahin Atmaca, bendeniz Sabahat Aslan. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle bu sabahı paylaşmak inşallah yine nasip oldu ve 3 saat boyunca birlikte olacağız. Bugün İstanbul yağmurlu, bereketli yağmurlar olsun bütün ülkemizde. Diliyorum ki sağlıkla, huzurla, mutlulukla başladığımız bir gün yine hayır ile son bulup yeni günlere kapı açılsın. Ve bu meyanda güvenlik güçlerimize, sınır boylarındaki Mehmetçiğimize, sağlık çalışanlarına, bütün ülkemin güzel insanlarına kolaylıklar diliyoruz. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Hemen iki türkü sunalım. Türküler malim ki heybemizde, yola çıkalım. Haydi rast gelsin.

Efendim TRT Türkü'de sabah başladığı yayındayız. Haberlerin ardından huzurlarınıza geldik. Bugün 22 Mayıs 2026 günlerden Cuma. Hayırlı uğurlu bir gün olmasını ama en önemlisi sağlıkla günü yaşamamızı diliyoruz. Ve İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Belki de şimdi ulaştı sesimiz, birkaç dakika gecikmeyle. Hadi bakalım, bekliyorum. Bizim sınıf toplansın. TRT Türkü'de sabah var çünkü. Az önce sizlere anons ettim ama bir kez daha yineleyelim. Bugün program yapımcımız Emine Yıldız. Sesleri sevgili Şahin Atmaca ulaştırıyor. Benim değerli kardeşim teknik masada öyle bir titizlik içinde ki saniyeyi birbirine bağlayarak sizlere en güzel yayın akışı olsun diye çaba gösteriyor. Dileriz ki siz de bulunduğunuz her yerde, tarlada, bağda, bahçede, yolda, mesai başında sağlıkla güne başlamışsınızdır ve yine sağlıkla bir günü birlikte yaşarız. Gezmeye başladığımız türkülerden ilkini Gül Emekçi seslendirdi. Kiraz koydum sepete, yar oturmuş tepede dedi. Şinasi Uslu'dan alınan bir Burdur türküsüydü. Ardından Sabahattin Gülümser'in sesi ulaştı sizlere. Yine Burdur türküsü dinledik. Güle çıktım gülmedim, gülden düştüm ölmedim. Safa sürdüm ama diyor bilmedim, Şerife'ye seslendi. Ramazan Yalçın ve Servet Tetasi'nden alınan bu türküyü de Ferhat Erdem derlemiş. Devam ediyoruz bu kez. Yine iki türkü sunalım. Bakalım bahtınıza ne çıkacak ama benim sevdiğim bir türkü var sanıyorum sırada. Ben de çok severek okumuştum. Karanfil üzer gider, yaprağın düzer gider. Hadi Meliha Güneş'i sevgiyle yad edelim, rahmetle yad edelim ve sesini ulaştıralım Kerkük türküsüyle.

sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir gün diliyoruz efendim. Programımıza dinlemeye başlamadan önce yazıyorsunuz ya, saat 8 itibariyle her bir cümlenizi paylaşmak üzere sizlerle yayınımızı sürdüreceğiz. Az önce bir Konya türküsü dinledik Coşkun. Sevgili Coşkun o kadar güzel diye seslendirmiş ki o Konya tezenesinin tavrını tam da yansıtıyor Köksal Coşkun. Ve bu türkü Murat Tiftikçi'den derlenmiş ve Ahmet Özgüven derlemiş. Yücel Paşmakçı hocamız da notalandırmış. Kendisine tekrar şifa diliyoruz efendim. Hastanede tedavisi devam ediyor. Sıklıkla sorduğunuz bir soru Yücel Paşmakçı hocamızın sağlığı nasıl diye. Hana vardım han değil, penceresi cam değil dedi. Şimdi Sivas Tivri'ye doğru yol alalım ve Muzaffer Şahin'in repertuarımıza kazandırdığı İhsan Öztürk'ün notalandırdığı bir türküyü de Elvan Sevim'in sesinden dinleyelim. Gitme durnam gitme, yollar ıraktır. Bu yabancı eller bana duraktır. Türküler sizler için.

Saatimiz 7.20'yi gösteriyor. 7 haberlerin hemen ardından TRT Türkü'de sabah diye huzurlarınıza geldik. Bugün 22 Mayıs 2026 günlerden cuma.

0: Çekmecemin perçini açamadım içini. Ümit Bekizağ seslendirdi sazcı Hüseyin'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Nevşehir türküsünü. Şimdi bakalım yollarda nasıl bir trafik akışı var. Biraz Karayolu Genel Müdürlüğümüzün bilgilerine kulak verelim.
1: Yol durumu.
0: Kınalı Tekirdağ-Çanakkale Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Malkara-Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu kesimde otoyolda yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun 06 ve 17 numarası ile 06-19 numaralı kontrol kesimlerinde bir çalışma yapılıyor ve bu çalışmalar 20 Mayıs 2020

0: 26 Çarşamba günü başlayıp 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününe dek devam edecek. Bu kapsamda trafik akışı hakkında zaman zaman bilgilendirmeler yapılacaktır. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç ve Akhisar kavşakları arasındaki otoyolun 5-21 kilometresi ile yine otoyolun 5 kilometrelik bölümünde kontrol kesim numaralarının olduğu bu yerlerde üst yapı bakım onarım çalışmaları devam ettiği için İzmir yönünde bant aktarımı da yapıldığından ulaşım diğer yönden çift yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometreleri arasında 14 Mayıs 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları devam edeceğinden ulaşım servis yolundan sağlanacaktır. Ankara Kırıkkale Derici otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara yönünde 4 ila 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale yönünden çift yönlü yani gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bu arada rampanın olduğu yani rampa dediğimiz eğimli kesimlerde elbette ki yükselen bölümde trafik akışına iki şerit ayrılmış durumda. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunda 3 kilometreden sonraki 500 metrede sanayinde farklı seviyeli kavşak çalışmaları yapıldığından ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım Tokat yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan Maden-Açkapa tünelinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde bakım onarım çalışmaları ile elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım yine kontrollü olarak sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya devlet yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları yapıldığından trafik kontrollü bir akışla veriliyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Değerli dinleyicilerimiz, bu çalışmalar, proje kapsamındaki çalışmalar trafik akışını zaman zaman değiştirebiliyor. Bu nedenle Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sayfalarını, web sitelerini lütfen kontrol ediniz. Daha sağlıklı bilgiyle güvenli bir yolculuk sağlamış olabilirsiniz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

Saatimiz 7:39'u gösteriyor. 22 Mayıs Cuma efendim. Hayırlı uğurlu bir gün olması dileğimizi yineleyelim. Ne kadar çok dersek o kadar güzel dua ve dilekler bizi birleştirir. Efendim sizlere yol durumu hakkında biraz bilgi verdik. Bugün programımızı Emine Yılmaz hazırladı. Şahin Atmaca sesleri ulaştırıyor. Bendeniz sizlerin gönül arkadaşı, yolda birlikte yolculuk yaptığınız kardeşiniz, dostunuz, yakınınız. Efendim yine bu sabahı sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Türküler eşliğinde elbette ki. Yol durumunu aktardıktan sonra kız saçların saçların dedi Neşe Dilekçioğlu. Halime Tunç'tan Siyami Taştan'ın derlediği bir Yozgat Akdağ Madeni türkü. Ardından rahmet ve sevgiyle yad ettik. Ahmet Turan Şan'ın güzel sesi ulaştı sizlere. Bir Kırşehir türküsüyle Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Neşet Ertaş'tan derlediği o güzel türküyle.

0: balık oynuyor, kanım sana kaynıyor. Efendim devam edelim. Bu kez bir Azerbaycan ezgisiyle Zeynep Hanlarova'nın sesini duyalım. O muhteşem sesini. Ali Ekber Tagiyev tabii eser sahibi. Diyor ki, etir saçır gül çiçek, gülsün öyle tek. Efendim Azerbaycan diyarına selam göndereceğiz ama ikinci bölümde her ne kadar sizlerden gelen istek ve dilekleri yansıtacak olsak da Mayıs'a Aslan bizi dinliyordur. Kendisine şimdiden armağan edelim.
1: Good song.

TRT Türkü'de sabah yayında efendim. Sizlerin buluşma adresi TRT Türkü. Radyonuz TRT Türkü, programınız her sabah TRT Türkü'de sabah. Her sabah 7 haberlerin ardından sizlerle 3 saatlik türkü yolculuğumuzda gönüller arası köprü olmak üzere huzurlarınızdayız. İstanbul'dan sesleniyoruz. İstanbul Radyosu stüdyolarındayız efendim. Arda arda sizlere türküler dinlettik. Az önce Zeynep Hamlarova'nın ardından Gül Yıldız'ın sesi ulaştı sizlere. Ekrem Çelebi'den Işık Başeli'nin derlediği Kırıkkale Türküsü'nü seslendirdi. Ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim? Katlime ferman olsa ben senden döner miyim? Dedi ve ardından da Mustafa Kemal Şimşek'in sesinden yine Ekrem Çelebi'nin türküsü ulaştı. Can Etil'in repertuarımızı notalandırdığı yine Kırıkkale türküsüydü elbette. Can Özüm'den Besmele'yi çekince dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Hak uğruna bir

Sefere çıkınca yol yanmazsa ben yanarım sultanım. Saatimiz 7:50. Yine türküler sunalım. Saat 8'de meteorolojik görünüm hakkında bilgi verip hemen sizin o yazdığınız güzel cümleleri seslendirmeye ve gönüller arası köprü olmaya devam edeceğiz. Bu kez türkü çok güzel. Naile Saygün Akkal seslendiriyor yine. Güngör Öznohut'tan alınan Ümit Bekizağ'ın repertuarımızın notalandırdığı Samsun Terme türküsü. Hey Termeli, Termeli. Termeye, Ladiye bütün Samsun'a selam olsun. Thank you.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarına seyrederken diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacak. Rüzgarsa batı ve kuzey kesimlerde kuzey, diğer yerlerde güney yönünden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek ve yağışlar özellikle öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleriyle kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olacak. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması gerekiyor. Bazı illerin sıcaklık değerleri şöyle: Çanakkale 20, İstanbul 21, Kırklareli 23, Sakarya 25, Afyonkarahisar 18, Denizli 24, İzmir 27, Muğla 23, Adana ve Antalya 24, Burdur 20, Hatay 24, Ankara 21, Eskişehir 23, Konya 22, Nevşehir 19, Bolu 21, Düzce 22, Kastamonu yine 20, Zonguldak'ta 20, Amasya 23, Artvin 19, Samsun 20, Trabzon 19, Erzurum 13, Kars 14, Malatya 21, Van 16, Diyarbakır 23, Mardin 20, Siirt 23, Şanlıurfa 25 derece olacak. Tekrar söyleyelim değerli dinleyicilerimiz, özellikle yağış olan batı bölgelerinde kuvvetli yağış beklendiğinde Akdeniz'in bazı kesimlerinde sel baskınlarına ve günlük hayatı etkileyecek su baskınlarına karşı dikkatli olmasını öneriyor Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
0: Hava durumu.

Efendim saatimiz 08.07. Hep diyorum ya, tam bu dakikada türkümüz bitiyor. Genellikle 08.08 olur. Ben de derim ki bir dilek tutun. Vakti saatine denk geldi diye bir tabir vardır. Umarım öyle olmuştur. Eğer alıcılarınızdan sesimiz şimdi ulaşıyorsa, yola çıkıp radyonuzun düğmesine şöyle bir dokunduysanız ya da bulunduğunuz tarlada, bağda, bahçede biliyorum mutlaka TRT Türkü'yü dinliyorsunuzdur. Sağlıklı, huzurlu ama hayırlı bir gün diliyoruz efendim. 22 Mayıs 2026, günlerden Cuma. Biz İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Program yapımcımız Emine Yılmaz, teknik ana kumandada sesleri ulaştırıyor Şahin Atmaca sevgili kardeşimle birlikte paslaşarak size hem TRT Türkü'nün o muhteşem yayınını ulaştırmaya çalışıyoruz, hem de türkülerle size sabah yoldaşı oluyoruz efendim. Ne güzel bir ses değil mi? Bozkır'ın tezenesine benzer o üslupta, yine o muhteşem Kırşehir, Orta Anadolu ambiyansı denir ya hani Türkçe deyimiyle, havası, işte bizim toprakların öyle bir havası var, Ekrem Çelebi'nin sesinden yansıdı. Dağlar duman olmadan gel, halım yaman olmadan gel dedi. İzin ver ey dağlar, ben de gideyim. Ah çekip ardım sıra ağlar var. Bakarım bakarım sılam görünmez, aramızda kör olası dağlar var. Dileriz ki hasretle, özlemle menzile varmak isteyenler sağlıkla kavuşurlar ve özlem giderirler. Böyle bir günde hayırlı dualarımız bunun içindir. Ondan önce de erkilet güzeli bağlar bozuyor, kirpikleri kalem olmuş yazıyor dedi Meltem Doğan. Yöre ekibinden derlenen bir Kayseri türküsü sunduk. Şimdi tam 08.08 iken bir türkü dinletelim size. Haydi dilek tutun. Sonra sizlerden gelen o güzel cümleleri paylaşacağız, seslendireceğiz.

Saatimiz 8.13'ü gösteriyor. TRT Türkü'de sabah 22 Mayıs Cuma günü itibariyle yayında. Çorabını ördüğüm, vay derdine yandığım dedi Ceylan Serçe Pınar Halaş'tan derlenen bir Afyon Emirdağ türküsüyle. Ve bu bölüm sizlerin bölümü değerli dinleyicilerimiz. Hemen bu noktada her birinize kalbi teşekkürlerimi sunarım. Hem birlikte yol aldığımız ekip arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, yol arkadaşlarım adına hem de şahsım adına gerçekten teveccüh dolu cümleleriniz, beğeniniz her geçen gün o kadar çok bize yansıyor ki ve biz çok mutlu oluyoruz. Gönüller arası köprü olup kültürümüzün en nadide ögeleri olan türkülerimizi sizlerle paylaşırken kiminizin evinde kardeşiniz, yoldaşınız, arkadaşınız, kuzeniniz, akrabanız, teyzeniz, ablanız, kardeşiniz, abiniz olan bizler ve sizler aynı şekilde bizim gönlümüzde farklı bir yer aşarak günü, hayatı anlamlı kılıyorsunuz. Allah'a şükür, iyi ki böyle bir imkanımız var. Değerli dinleyicilerimiz, çok sayıda dinleyicimiz çok güzel iletiler gönderiyorlar. Özellikle de şifa dileklerini bildiren dinleyicilerimiz var. Hemen bu meyanda bütün hastanede olanlara sağlık dileğimizi yineleyelim. Efendim Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya Köyü'nden bize selam göndermiş. Selamlar, sevgiler sunuyorum kardeşim demiş. Aynı şekilde güzel duygularınıza sağlık diyorum. Hüseyin Şahin hayırlı günler diliyor. Faik Yaşar Gökçer harikasınız demiş. Çok teşekkür ederim. Ve birbirinden güzel iletiler devam ediyor. Ve diyor ki dinleyicimiz, sizi yola çıkarken dinliyorum. Her zaman direksiyon başındayken TRT Türkü yol arkadaşım. Ancak hocam sesinizi dinlediğimde huzur buluyorum demiş değerli Mahmut Üstündağ. Çok teşekkür ederim. Ve bizi şu an dinliyor Necla Tiyanşan Eker.

Dün hemen açmaz zülüflerin yerlere karşı demiş minicik bir esinti essin istemiştik. Sevgili Alperen Çoban, çok sevgiyle, selamla, muhabbetle değerli kardeşimize bu pasajı armağan etmiş olduk. Zeki Özceylan, Alanya'dan selam olsun sizlere, kolaylıklar diliyorum diyor. Mahmut Üstündağ, Isparta Yalvaç, Kuyucak kasabasından hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyerek bize katılmış. Çok teşekkür ederiz. İsmail Özdemir de huzurlu bir gün diliyor. Ve hemen devam edeceğiz isteklerinize, sizlerden gelen güzel cümlelerin yansımasına. Şimdi Hülya Yıldız dinleyelim, bir Neşet Baba türküsü olmaz mı bu dakikada? Kırşehir'e doğru yol alalım. Aşkın beni deleyledi, yaktı yaktı küleyledi. Neşet Baba'ydı, rahmetle yad edelim.

Güller açsam bağlar gibi, gazel döksem çağlar gibi, altın olsam dağlar gibi kıymetimi bilen olmaz. Efendim, bu dönem kendisiyle özdeşleşen ve dinleyerken onun o Davudi sesiyle, o muhteşem yorumuyla Yıldıray Çınar bu dedirten o ezgide Yıldıray Çınar'ın sesini sizlere duyurduk. Rahmetle anıyoruz kendisini sevgiyle. Aşık Talibi'nin bir aşıklamasını seslendirdi ve elbette bu türkü yıllar içinde anonimleşerek Orta Anadolu ve benzeri yakınındaki illerin de sesi olarak çok özellikle gurbette yaşayan dinleyicilerimiz tarafından sıklıkla dinlenen bir türkü olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Bizim de yadımızda böyle kalmış. Yüksel Özkasap söz gelimi Malatya doğumlu olup uzun yıllar gurbette yaşayan ve gurbette olan sevgili dinleyicilerimizin yakından tanıdığı çok güzel özel bir ses. Aynı o şekilde Yüksel Özkasap'ta Güller açsam bağlar gibi dediğinde o 45'lik plaklardan sonrasında kaset çalarlardan dinlediğiniz türküyle Yıldıray Çınar'ı bir kez daha almış olduk. Ali Büyükceylan diyor ki hayırlı sabahlar, uzun yıllar tır şoförlüğü yaptım. İran'ı 50 kilometreye geçince içeri radyo biter, TRT radyo biter, Fars yayını başlar. Tabii yolculukta 25 gün sürerdi Türkiye'ye dönerken. Tebriz'i geçince TRT radyomu açar, Sabahat Aslan'dan türküler dendi mi işte vatanıma geldim derdi. Sabah kuşağında seni dinlerken Azerbaycan Kerkük türkülerini icra eden işte bu benim bacım derdi.

Allah uzun ömürler versin. Türkülerle nice yıllara yolun açık olsun demiş. Saygılarımı demişsiniz ya, benden size kucak dolusu saygılar efendim. Bütün dinleyicilerimizin benzer cümlelerine sevgili Ali Büyükceylan'ın cümleleriyle ben de mukabele etmek istedim. Allah her birinizden razı olsun. Yurdumun kızı, yurdumun sesi olabildiysem ve bugün sevgili Emine Yılmaz, Şahin Atmaca ile birlikte bu programı sizlere ulaştırıyorsak ana sütü gibi ak olan, berrak olan türkülerimizde. Yavuz Selim Karlı da Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden ta akşamdan bizi beklediğini vurguluyor. Selam gönderiyoruz. Zeki Günde diyor ki Burdur'dan yine yayını bekliyorduk hocam. Hoş geldiniz yayınımıza, şeref verdiniz efendim. Değerli Selahattin Erzi Adana'dan bizi selamlıyor. Her zamanki gibi eşi Yıldız Erzi hanımefendiye türkü isteği varken aynı zamanda bütün ekibimize de güzel dileklerini göndermiş. Değerli şairimiz Nur Genç, çiçekler kadar güzelsiniz. Hüseyin Şahin de çok teşekkür ederim. Uzun yıllar, mutlu yıllar diyerek bize seslenmiş. Kazım Ülgü Osmaniye Bahçebek Demir Köyü'nden, Ahmet Bakırezer de Büyükçekmece'den yazıyor ve iyi ki varsınız diyorlar. Ben de hepinizin varlığına şükrederek hemen iki türküyü ard arda Şahin sizlere ulaştırsın ki hediyemi sunmuş olayım.

Çay. Efendim belki de şu anda çayınızı yudumluyorsunuzdur. Şifa olsun, bereketiyle birlikte sizlere sağlık getirsin inşallah. Kahvaltı sofralarında bizi dinleyen dinleyicilerimiz de günün telaşına karışmışken onlara şöyle çay tadında bir türkü dinletmiş olduk. Diyor ki türkümüzde, kimin ağrıyır canı? Bolca içsin mercanı, minbir derdin dermanı çay. Hediye Karabağ'da ne güzel seslendi mi sevgili arkadaşıma, selam olsun. Emin Sabitoğlu'nun albümünden bir Azerbaycan ezgisiydi. Ondan önce de Ceyranım gel gel başına men senin dolanım gel dedi Nihal Koca. Yine yöre ekibinden Dağ Tüfekçi hocamızın derlediği bir Kars türküsüyle. Efendim Azerbaycan diyarına da selam gönderdik ama biz selamlara da bir aleyküm selam diyelim. Ali Yavuz günaydın, hayırlı sabahlar, cumanız mübarek olsun. Yalova'da selamlar diyerek başlamış. Sıradaki türküyü de eşim Sultan Hanım'la oğullarım Selim ve Fatih'le gelinim Begüm kızıma armağan ediyorum diyor. Sizin de gününüz hayır olsun efendim. Bilal Çam Adana'dan yazıyor bize. Aleyküm selam. Adana türküsü demişsiniz. Adana köprü başı, otur saraya karşı, otur saraya karşı. Bu türküyü de sevgili Halil Atılgan abimiz repertuarımıza kazandırdı. Folklor bilimi ve türküler açısından da çok kıymetlidir. Pazar akşamları Sabri Sabuncu ile birlikte sizlere dilde telde Anadolu diyor. İstanbul'a da gelip bir konuşma yapacağını biliyoruz. Şimdiden kolaylıklar diliyoruz kendisine ve Adana'ya selamlar. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a selam olsun demiş. Aleyküm selam. Teknik ekibimizin sunucumuz Sabahat Hanım'a kolaylıklar diliyorum. Hayırlı cumalar olsun. Sıradaki türküyü de tüm türkü dostlarına armağan ediyorum. Hoşça kalın türküyle kalın diyerek de adeta bizim dilimizde pelesenk olmuş cümleyi bir kez daha yeniliyor. Mehmet Andız Hatay Payas'tan herkese günaydın diyor. Selam sevgi bizden efendim. TRT Türkü'de sabah programı yayın yapım ekibi bütün dostlarıma kolaylıklar dileyerek hoş geldiniz diyorum. Sıradaki türküyü de İzmir'de görev yapan oğlum Hasan, gelinim Sema ve değerli sunucumuz Sabahat Aslan'la ekibine armağan ediyorum diyor. Hoşça kalın, siz de muhabbetle kalın efendim, var olun. Abdurrahman Aksoy güneşli bir Ankara sabahından selam olsun demiş. Aleyküm selam, cumanız mübarek olsun sizin de. Sıradaki türküyü tüm sevdiklerime, türkü dostlarına armağan ediyorum. Teşekkür bizden efendim, size de çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için, saygı benden efendim. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden herkese selam ederek hayırlı bereketli bir gün diliyor. Ve sıradaki türküyü de türkü dostları ile ekibimize gurbetteki Hacı Beşirli köylülerine armağan ediyor. Değerli Selahattin Özdemir her zamanki gibi türküyümüzü askerimize, polisimize ve TRT dostlarına armağan ediyorum diyerek hayırlı bir gün dilemiş. Coşkun Bakan da Akdeniz'in incisi Antalya'dan selam gönderiyor ve Trebol'daki Hamza Gedik, Hamza Bey'e, aşçı Hamza Bey'e türkü armağan ediyor. Selam olsun Hamza Bey'e de. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın diyerek Kastamonu Küreçaybükü köyünde oturan anneciğim için türkü olsun. Analar kutsaldır. Anneciğimle bütün annelere türkü armağanı benden. Halil Albayrak Samsun ilk adımdan selam gönderiyor. Albayrak ailesine sıradaki türküyü armağan ediyor. Hayırlı cumalar efendim. Selim Onay da Denizli yatağından bize ulaşmış. Gürol Yavuz Eskişehir Miyalıçık'tan selam gönderirken Çınar Türkmen Nevşehir Hacı Bektaş'tan tüm türkü dostlarına günaydın diyor. Mutlu günler diliyor. İnşallah vakit kalırsa sevgili Turan Engin abimden bir türkü dinletiriz. Şimdi sıradaki türküyü hadi dilek tutun. Ben söylemeyeceğim. Şahin ulaştırıyor türküyü.

8.42'ye bir Karadeniz fırtınası estirdi ki bu noktada hemen Berlin'den dinleyicimiz sevgili Suna Kocak, Gülnaz Malbastı Delal ve Sıdıka Tavukçu geldi. Hemen ben onlara diyorum ki TRT Türkü'nün sabah böyle TRT Türkü'de sabah olduğunda eşkenar bir üçgen yurdumu karış karış gezdiğimiz türkülerle vallahi böyle gönüllü bir posta telefon telgraf gibi çalışıyorlar. Hepsine selamlar gönderiyorum buradan çünkü İbrahim Can okuduğunda bu dere akmayınan ne olur bakmayınan adam adamı yer mi sevdalı bakmayınan derken vallahi biliyorum ki horona durmuşlardır. Gününüz hayırlı ve şen olsun. Ondan önce de yeni yaptım evimi donatmadım odamı yedirip içir miyim bu sevdalık adamı derken Şenal Özyakup yine ekibimizin horon ettiğini duydum. Şenal Özyakup'un okuduğu türkü Havva Gürsoy'dan Kasım Gürsoy'un derlediği Trabzon Beşikçiüzü türküsüydü. Az önce İbrahim Can'ın seslendirdiği türkümüzde Yılmaz Başkarağan'dan Reşat Karaoğlu'nun derlediği Hemşin Rize türküsüydü. Bu arada sevgili Sıdıka Hanım ve birçok dinleyicimiz Hemşin'in yaylalarını her sabah istiyoruz diyorlar. Ben de sevgili Emine ve Şahin'e diyorum ki mutlaka cuma günleri özellikle benim Hemşin'in yaylalarını dinletelim, böyle bir şey yapalım. Ama şimdi sonra tamamen alışkanlık olur, bu sefer başka türkülere yer kalmaz. Bakalım Instagram'dan neler dedi dinleyicimiz. Efendim Adnan Tığ yazdılar bize. Giresun Esbiye Güzelyurt Köyü'nden sıradaki türküyü kızlarım Irmak Cemre, oğlum Habib ve eşim Lütfiye için istiyorum deyip selam göndermişler. Şaban Dinç, günaydın TRT Türkü dinleyenleri. Kütahya Tavşanlı Eğri Özdağ eteklerinden selamlar diyor. Aleyküm selam. Sıradaki türkü posta telefon telgraf yani PTT çalışanlarıyla oğlum Kamil'e, çalışma arkadaşlarım, şoför ve operatörlere ve sizi dinleyen herkese armağan ediyorum diyerek hayırlı bir gün dilemişler. Ali Kılıçoğlu, çok zarifsiniz. Günaydınlar Sayın Sabahat Aslan ve TRT'nin yapım ekibi. O güzel Türkçenizle, ahenkli ses güzelliğinizle bugün yine evlerimize konuk oldunuz. Allah'ım sizin ve Pınar Kundakçı Temel Hanım'ın eksikliğini göstermesin. Seçkin türkülerle ruhumuzu okşayarak bu mutluluğu yaşatıyorsunuz. Sağ olun. Bir Azeri türkü sırasında Eskişehir'deki çocuklarım Tuna Can'dan Kılıçoğlu, Caner, Mehmet, Yiğit, Hatice, Fulya için olur mu demiş Kocaeli'den selam göndererek. Ben bir derdine dermanı çay çay çay dedi ya hediye. Ama sonunda program sonunda size bir sürpriz yapabilirim. Tekin Koluçolak, bu arada sevgili Pınar'a selam olsun. Pınar Kundakçı Temel benim böyle nöbet arkadaşım, birlikte yol alıyoruz. Bugün de Emine Yılmaz var, Şahin Atmaca var zaten, selamlar onlara da geliyor. Bu vesileyle paylaşmış olayım. Tekin Koluçolak Ankara'dan günaydın diyor, hayırlı bir gün diliyor. Ve Türkiye'yi Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annem Dönük Koluçolak'la tüm köylülere ayrıca TRT Türkü dostlarıyla tabii ki siz değerli türkü ekibine armağan ediyorum demiş. Var olunuz efendim. Saim Dobur selam olsun, iyi yayınlar diliyorum diyerek İzmir'den Ali Ağa'dan sesleniyor. Ve sıradaki türküyü Kahramanmaraş Andırınları armağan ediyor. Halil Zeybek günaydınlar Sabahat Hanım diyerek seslenmiş. Kütahya'dan selam gönderiyor. Sıradaki türkü Anadolu'nun değişik yerlerindeki öğrencilerime, birlikte çalıştığımız öğretmen arkadaşlarıma, siz TRT Türkü dinleyicileriyle yapım ekibinize, İstanbul'daki torun ailesi ve Zeybek ailesine armağan olsun deyip iyi çalışmalar dilemişler. Ve Şengül Ekinci günaydın diyor kuş cıvıltısı sesiyle. Sayın Sabahat Aslan Hanımefendi ve bütün ekibe ve TRT Türkü dinleyicileri, herkese hepimize hayırlı cumalar, hayırlı işler, hayırlı uğurlu güzel bir gün olsun diyor. Ve 06'dan itibaren radyomu açık TRT Türkü dinliyorum. Hoş geldiniz Sabahat Hanım. Türküler kıpır kıpır, yine oynaya oynaya çalışacağım diyor. Şen olun efendim, her zaman adınız gibi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık, kolay gelsin demiş. Selam, sevgi, saygı bizden. Akdeniz'in incisi Şairler Diyarı Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ederim. Seydi Alasta Adana'dan sevgiler demiş türküyü. Eşi Zübeyde Hanım, oğlu Mesut, gelini Şeyda, kızı Ceren, torunları Egehan, Nisan için istemiş. Tabii ki mümkün. Haydi türkülerimiz.

8:53'ü gösteriyor saatimiz. 2 saat nasıl çabucak, biz hemen zamandan aktık geçtik. Şahin'le Emine ile onu konuşuyordum. Vallahi sular serler gibi. Sizlere de böyle geliyorsa ne mutlu bize. Dedim ya, dilek tutun türkülerimizden ilki. Dere geliyor dere, gumunugu sere sere. Al götür beni dere, yarin olduğu yere dedi. Sevgili Makbule Kaya'ya selamlar olsun. Ahmet Yamacın repertuarımıza kazandırdı. Burdur türküsünde dinledik. Ardından gelinin nazı. Efendim, kız evi naz evi. Aynalı körük olmazsa ben gelip gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı körüye binmem. Bir Yozgat türküsü, tabii oğlanın adı Ömer, belini sıktı kemer diye başlıyor ya. Sevcan Orhan seslendirdi. Yöre ekibinden Süleyman Sökmen derleyip repertuarımıza kazandırmış. Bu arada stüdyoda şunu konuşuyordum. Bu aynalı körük türküsünü çok önceden seslendirdim. Dinleyicilerimiz sevdiler ve biz hep okuyurken bütün kına gecelerinde sürekli olarak kültürümüzün güzel ögelerinden kına gecelerinde gelinin naz evi olduğunu yansıtan bir türkü olduğunda küçücük bir folklor bilimi olarak sizlerle paylaşmış olalım. Adem Üçal İstanbul Esenler'den selam gönderiyor. Aleyküm selam. Malik Yapar diyor ki Berlin'den günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün sıradaki türküyü eşime armağan edelim çünkü Dilek Yapar'ın doğum günü. Nice yıllara sağlıkla, huzurla, mutlulukla ve sevgiyle efendim. Bütün türküler sevgili Dilek Hanım için, kardeşim de Dilek, ikisinin arasında dilek tutayım. Türkümüz armağandır size. Ahmet Özçelik çok kıymetli. Mersin Erdemli'den bize yazar. Hiç yalnız bırakmaz değerli dinleyicimiz. Biz de size selam, sevgi, saygı gönderiyoruz. Vaktimiz kalırsa mutlaka o türküyü ben bu kez benden dinletir miyiz diye bakıyorum ama Muharrem de çok güzel okuyor. Dün de dinlettik. Ve bu türküyü de eşiniz Saynur Hanım, torunlarınız Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Elanur, Yağız Özçelik'le Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı mensuplarıyla eş ve çocuklarına armağan ediyorum. Siz de lütfen kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ömrünüze bereket. Mersin'e ve size selamlar efendim. Erdemli'ye selamlar. İzmir'den Zehra Bıçakçı günaydın demiş bize. Mehmet Gür diyor ki TRT Türkü Program Yapım Sunum Ekibi ve yılların duayen dinleyicilerine İzmir Manisa Yunt Dağları'ndan saygı ve vefalı yıllar dileklerimi selamlıyorum. Biz teşekkür ederiz size. Türlü türlü türkülerimiz var. Her oluşumda bir türkü adı var. Bazı türkülerimiz vardır ki türkünün içi acı doludur. İşte o türkülerden birini siz dağ, yaylaya, bahar aylarının güzelliğiyle gönderin. Vallahi göndereceğim. Bugün şey istendi. Haydi gidelim haydi. Nanne nanne oy oy. Haydi nanne.

Anne, oy oy. Oldu mu? Tadımlık diyorsunuz ya mikrofon başında. Hepinize armağanımdır. İsmail Akgün, Araklı Trabzon'dan selam göndermiş. Hasköy'den günaydın. Kemal Özkul, Tavşanlı'dan, Kütahya'dan bize yazıyor. Yoklamada yerimizi aldık. Sıradaki türküyü sizlere ve eşim Sündüz Özkul'la, Ethem Pelin Özkul'a armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Siz var olun efendim. Mahmut Üstündağ'da Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından hayırlı bir gün diliyor. Reşber Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den bizi dinliyor. Selam olsun. Van'ın hafızası nostalji. Sıradaki türkü Musa Özçelik, Zafer Özkara, Mehmet Güçlü Yener'e ve herkese armağan olsun. Van'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar demişsiniz. Bir mukabele efendim. Van'ı çok seviyorum. Aziz Aydınlı Sinop Boyabat'tan hayırlı bir gün diliyor. Çok teşekkür ederim. İsmail Özdemir de gününüz aydın olsun diyerek TRT Türkü ailesiyle İstanbul Radyosu yayın ekibi ve Sabahat Hanım sıradaki türküyü sınır boylarında vatani görevini yapan Mehmetçiğimize armağan edelim demiş. Tam da gönlümden bu geçiyordu. Mehmetçiye Allah saklasın. Haydi türkümüz. Pınar senin diyecek Mehmet Demirtaş bir anonim türküyle. Bakalım sözlerini nasıl dinleyeceksiniz?

ya. Pınar seni ne derdi başım var, başucunda elvan elvan taşım var. Dinleyicilerimiz çok Pınarlı türkü istemişlerdi. Mehmet Demirtaş'ın türküsü de onlara armağan olsun. Üçüncü saat dilimizden 6 dakika aldık. 22 Mayıs dünyada biyolojik çeşitliliğin fark edildiği ve biyolojik çeşitlilik günü diye adlandırılan bir gün olarak kabul edilmiş Birleşmiş Milletler tarafından. Yurdumun şimdi dağlarında öyle güzel çiçekler var ki yaylalarda, ovalarda ve Mayıs bereketiyle yağan yağmurlarla birlikte dilerim ki şen olur ocağınız, şen tüter dumanınız. İbrahim Özüdoğru hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar diliyorum Sabahat Hanım. Hoş geldiniz demiş. Siz de safalar getirdiniz efendim. Safa bulduk. Çorum'dan bize ulaşıyor. TRT Türkü ekibiyle tüm türkü

Giray ve Türkü frekansında bulunan bütün dostlara armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Siz var olun efendim. Allah razı olsun. Ve devam ediyoruz. Çok güzel cümleler var. Her birini seslendirmek istiyorum. Vakit yettiğince günaydın, günümüz aydın olsun diyoruz. Zeki Özceylan Alanya'dan sesleniyor. Sıradaki türküyü her zamanki gibi. Arkadaşı Zeki Ayaz ve eşi Beyti Ayaz hanımefendi ile Yücel Ertuğ ve Ali Şahin için istesem olur mu diyerek kibarca sormuş. Tabii ki sizin de ömrünüze bereket. Çok teşekkür ederim. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın diyor. Sıradaki türküleri annesine özellikle armağan ediyor. Facebook sayfamızdan da yazmış. Bekir Gültekin Kayseri'den Şenol Otacı türküyü armağan ediyor ve selam gönderiyor bize. Program ekibiyle TRT türkü dostlarına, Zonguldak Çatalağzı'ndaki Ömer Uzun ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Yılmaz Cantürk Giresun Esbiye Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu'ndan bize her zamanki gibi selamlamış. Bütün türküleri Fındık Kentli türkü severlere ve öğrencilere, öğretmenlere armağan ediyor. Çok teşekkür ederim Ahmet Bakır Ezer. İstanbul Büyükçekmece'den selam olsun diyerek başlamış muhteşem cümleleriniz. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli canlarına, Sabahat Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz demiş. Safa bulduk efendim. Denizinizde bütün yol arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyorum. Yine hiç şüphemiz yok, sular seller gibi bir program bizleri bekliyordur. Hocam sıradaki türküyü önce size, ekibe, çocuklarım Kerem, Semih ve Sürmene Dirli köyü sakinlerine armağan ediyor. Türkü tadında güzel bir hafta sonu ve bayram diliyorum. Her şey o güzel gönül olsun demiş. Sizin güzelliğiniz, size sonsuz saygılar, sevgiler efendim, var olun. Zeki Başoğlu, kapıyı çalan kimdir, aç bakayım gelen kimdir, her sabah 7'de TRT Türkü'de Sabahat Aslandır desem olur mu? Mani yazıyor sevgili Zeki Başoğlu. Durak Çağatay Erzurum'dan selam gönderiyor. Dadaşlar Diyarına selam olsun. Gültekin Erkılıç, sizin nezdinizde Gaziantep'e selam gönderiyorum. Sıradaki türküyü eşim Meral, oğlum Ege, Turan hocamla tüm türkü severlere armağan ediyorum diyor. Ve Şaban Diş değerli hocam, size, çalışma arkadaşlarınıza, dinleyen tüm dostlara en iyi temennilerimi, selamlarımı yolluyorum demiş. Aleykümselam. Ali Yöntem de Bucak'tan bizi selamlıyor. Çok teşekkür ederim. Bir türkü çalıverelim gari. Bakın türkümüz hangisi? Hadi söylemeyeyim de sürpriz olsun.

Türkü programın TRT Türkü'de sabah 3. saat dilimizden 16 dakika alarak yolculuğumuz devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtayız efendim. Ne dedi bir hışmınan geldi geçti peh peh peh. Kiziroğlu Mustafa Bey. Hışmı dağı deldi geçti Kiziroğlu Mustafa Bey. Efendim karşıda aşık Murat Çobanoğlu. Muhteşem sesiyle o sürekli aşıklar atışmasında Şeref Taşlıova rahmet olsun. Her ikisini anımsıyorsunuzdur hiç kuşkusuz. Faruk Demir'in sesinden dinledik Kiziroğlu Mustafa'nın o koçaklamasını, yiğitlemesini. Ondan önce de Emel Taşçıoğlu, Cafer Kaya'dan Nida Tüfekçi hocamızın derlediği bir Çorum türküsü seslendirdi. Ne elmadır ne de nar gönül çeker ahüzar. Her derdin çaresi var. Benimki de sensin yar. Efendim çaresiz dert olmasın. Hepinize sağlık diliyoruz. Gürol Seçil Kara kocaman günaydın diyor Muğla yatağından selamlar gönderiyor. Çok teşekkür ederim. TRT Türkü dinleyicileriyle yatağın halkına türkü armağanım olsun. Harikasınız demiş. Harika olan sizlersiniz. Ve sevgili Murat Odabaşı o kadar güzel edebi cümleler yazıyor ki gerçekten inanılmaz bir yetenek. Ayrıca onun şahsiyetinin ne kadar kıymetli olduğunu biliriz. Türkülere yürek veren ve TRT Türkü'nün de gerçekten vefakar ve çok vefalı bir dinleyicisi. Günaydın, mutlu sabahlar dileklerimi İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız ve değerli yapım yayın ekibini saygı ve muhabbetle selamlıyorum diyerek başlıyor. Aleyküm selam, hoş geldiniz programımıza. Yürekte birikenleri gönülden dökülenlerle anlatan duyguların ifadesidir. Türkülerin rehberliğinde Anadolu'yu diyar diyar dolaştıran programınız harikulade güzellikte. Rumeli'den Balkanlara, Kerkük'ten Azerbaycan'a gönül coğrafyamızın kadim ezgileriyle gönülleri mest eden zarif sunumunuz ve kuple kuple seslendiğiniz türkülerle taşlanan 3 saatlik mükemmel bir yayın ulaşıyor biz dinleyicilere. Elinize, emeğinize, sesinize, nefesinize sağlık. Çok teşekkür ederiz demiş. Ben teşekkür ederim şahsım adına, bütün ekip adına. Kolaylıklar diliyor. Türkü sevdalısı dostlara bir türkü armağan etmemizi istiyor başım üstte. Zeki Gün. Burdur Eser Evler'den selamlar, sevgiler. Nerede bir türkü söyleyen varsa git yanına otur demiş büyük usta Neşet Ertaş. Ne güzel demiş. Türkü söyleyen insandan zarar gelmez. Saygı ve rahmet anıyorum. Hadi gari ustamdan bir de türkü patlatı verin demişsiniz ya. Ustanın türkülerini arka arkaya seslendirdik. Ama dün Alperen Çoban bizim dedi ki niye yarım kaldı?

iki dörtlük usulden şaşmadan gönlümün sesiyle seslendirdim sevgili Alperen'e ve bütün dinleyicilerimize armağan olsun Neşet Baba'yı rahmetle yad etmiş olalım istedim. Peki devam ediyoruz. Müjgan Kızılkaya günaydın diyor. TRT Türkü dinleyicilerine bir türkü armağan etmek istiyor. Fikret Dikmen değerli ozanımız sağlık diliyorum. Niğde'den bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Ayhan Çat günaydın Sabahat Hanım. Bugün bütün türküler radyo başında olan türkü sevdalılarına armağan olsun. Hayırlı günler, iyi yayınlar diyor. Gönlünüze sağlık. Ali Yöntem Bucak'tan bize seslenmişti ve değerli dinleyicilerimiz Burak Çağatay Erzurum'un sesidir. Dadaşlar diyarına selam olsun. Çok sevgili dinleyicimiz Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den bize yazıyor. Gülnaz Malbastı Delal diyor ki gurbette bulunan herkes için türkü istiyorum. Sıladan gurbete esintiler olsun. O güzel kalbinizin emojileri, görselleri, hani emoji deniyor ama ben onu görsel diyeyim. Berlin'e ve bütün yurt dışındaki dostlarımıza selamlar gönderip hemen türkü armağan edelim. Haydi Şahin, türkülerimiz ulaşsın.

Azerbaycan kızıyam. Dedi ki, ben bu elin kızıyam, atamdır Azerbaycan. Ben onun sinesine sinerem zaman zaman. Efendim, Azerbaycan kızıyam diyen Gürnüş Öztürk'tü. Sevda Veliova'nın albümünden bir Azerbaycan ezgisi. Ondan önce de lağlara çen düşende, bülbüle gem düşende, ruhum bedenden oynar yadıma sen düşende diyerek Erkan Başyıldız, Sabir Mirzayev'in albümünden yine bir Azerbaycan ezgisi seslendirdi. Ali Kılıçoğlu, mutlu musunuz? Kılıçoğlu ailesine, bütün Azerbaycan ezgisi dinlemek isteyenlere armağanımızdır türkümüz efendim. Ve bu arada 9.29'u görüyoruz. Yaklaşık bir yarım saatlik süremiz kaldı. Sizlerle bu cuma gününü paylaşmaktan, TRT Türkü'de sabah demekten mutluluk duyuyoruz. Dilerim ki İstanbul'dan sesimizin ulaştığı her yerde sağlık, huzur ve mutluluk vardır. Yine tekrarlıyorum. Sınır boylarında nöbette olan Mehmetçik güvenlik güçlerimiz, sağlık çalışanlarımız, öğretmenlerimiz, bu ülkede emeğiyle yurdumuza katkı sunmak isteyen herkes, Allah başta onlar olmak üzere her birinizi saklasın. Güzel yurdumda hoşluk hoşnutluk olsun. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan günaydın diyor. Sıradaki türküyü tüm türkü dostlarına armağan etmek istediğini söylüyor. Mustafa Fenercioğlu günaydın diyor. Tüm arkadaşlarıma Antalya'dan saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Bir mukabil efendim, biz de size hemen köprü kurduk. Emine Yarar, günaydın, hayırlı cumalar. Sıradaki türkü, Radyo Türkü dinleyen herkese armağan olsun diyor Safranbolu'dan. Gürcan Üspal, Mersin'den tüm türkü dostlarına merhaba, günaydın diyor. Ramazan Kompir, Çanakkale, Çanyaykın köyünden bizi selamlamış. Çok teşekkür ederiz. Cabir Şahin, Kayseri'den diyor ki, sıradaki türküyü tüm türkü dostlarına armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Siz de var olunuz efendim. Selamlar, sevgiler, türküler hayattır, türküler geçmiştir, gelecektir. İyi yayınlar demişsiniz. Gönlünüze sağlık. Şair Resul Uzun, Şairler Kenti Kahramanmaraş'tan selamlıyor, hayırlı bir gün diliyor. Diyor ki, sıradaki türküyü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi çalışanları,

Hocalarımız ve Kahramanmaraş halkına armağan olsun. Efendim, biz de bütün Kahramanmaraş'ı ve bütün o bölgeyi selamlıyoruz. Birkaç gün önce Can Malatya'da bir sarsıntı oldu yine. Allah saklasın. Dilerim ki tekrar acıdan, kederden uzak kalıp o acıları yaşamayız efendim. Allah her birinizi korusun. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan selam gönderiyor. Sıradaki Ezgi, eşim, çocuklarım ve torunlarıma armağan olsun. Teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim diyor. Bayram Gökçen Fethiye'den selam gönderiyor. Saygı bizden efendim. Sıradaki türküyü eşim Arife, İstanbul'da bulunan oğlum Profesör Doktor Cem Gökçen, Ankara'da bulunan kızım Fikriye Gökçen ve torunlarıma armağan olsun diyor. Hay hay. Halil Kasap da Kütahya Doğulu Şah Köyü'nden selam gönderiyor. İyi yayınlar diliyor. Sabahat Hocam teşekkür ederim. Tatlı dilin güler yüzün solmasın inşallah. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine gönderirseniz sevinirim. Sizin dualarınız benim gönlümün çiçek açan bahçesi. Var olun. Allah razı olsun. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler saygılar sunarım demiş bir mukabil. Sıradaki türküyü de bütün sevgiler dediklerini armağan ediyor. Tekrar vurgulayalım. Erol Çelik Zonguldak Karaelmas diyarından bize selam gönderiyor. En güzel türküler bizlerin, yayın ekibinin, TRT Türkü dostları ve dinleyicilerinin olsun. Hayırlı cumalar diyor. Nusret Tiryaki de Samsun Yakakent Kozköy'den selam gönderiyor. Havva Türk günaydın diyor. Güneşli bir bulancak sabahından selamlar, sevgiler. Sıradaki türkü eşim Kemal, kızlarım Rümeysa, Hüma ve Neva için, radyo dostları için olsun diyor. Hüsnü İçer Denizli Buldan'dan kolaylıklar dileyerek selam gönder. Aleyküm selam, hayırlı bir gün diliyoruz. Sıradaki türküyü Ayhan Çat, Mustafa Kına, Rıza Yakın, Emine Yarar, Mustafa Çatalkaya, Mustafa Erdoğan, Suat Möngü ve Buldanlar için istiyorum diyor. Ormancı Mustafa Bey de Konya Güney Sınır'dan selam göndermiş. Mustafa Ayla Aydemir, Güzel Aydemir ailesi kucak dolusu selamlar. Ordu ve Fatsa'ya bütün TRT türkü dostları için türkü istiyorlar, selam gönderiyorlar. Mehmet Öztüfekçi diyor ki 6 aydır Balıkesir'deyim, yarın Allah nasip ederse Malatya Çırmık diye dönüyor memleketimize. Malatya'ya selamlar, herkese selamlar. Hasret çekenler kavuşsun. Şahinim, yeter mi konuşmak? Haydi türkü gönderelim.

9.38 vaktimiz daralıyor ama sizlerden ayrılmak bir o kadar zor geliyor. Fakat korkmayın, yarın sabah Allah nasip ederse yine cumartesi sabahını paylaşacağız. Ne elmadır ne de nar, gönül çeker ahuzar dedi Cemalettin Kurdoğlu. Cafer Kaya'dan Nida Tüfekçi hocamızın derlediği bir Çorum türküsüydü. Ondan önce de bahçede erik dalı dibinde.

ediyorum diyor. Kütahya Gediz'den günaydın diyerek başlamış. Selamlar, saygılar sunuyorum tüm türkü dostlarına diyerek Yılmaz Karaağaç ve Gülay Karabulut. Günaydın Sabahat Hanım. Güzel bir gün, güneşli Konya sabahı ve en önemlisi oğlumun doğum günü. Onun için tüm türküler bizim olsun, olur mu? Oğlumu eşiyle, kızıyla sağlıklı, bereketli, mutlu nice yaşlar temenni ederim. Efendim, aynı dileklere katılıyoruz. Nice yılları olsun sevgiyle, sağlıkla, mutlulukla, en önemlisi hep beraber. Rasim Salçık Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden selamlar, saygılar. Sıradaki türkü dostlarına armağan olsun, gününüz şen olsun diyor. İbrahim Kaçar da hayırlı bir cuma diliyor Antalya'dan selam göndererek. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam diyor ki Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selam. Cumanın bereketi üzerinize olsun. Gurbetteki Hacı Beşirlere de türkü armağanımız olsun. Hamza Gedik her mevsimi bir başka olan fındığın başkenti Giresun Türebolu'dan Ataköy'den yazıyor. Aşçı Hamza bereketi olsun, ellerinizin şifası olsun. Efendim Gürol Yavuz Eskişehir Miyalıçık'tan selam gönderiyor. Dinleyicilerimizi hiç ihmal etmek istemiyorum. Çınar Türkmen Nevşehir'den seslenmişti bize. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden, İdris Şen Bulancak'tan selam.

Bada seneler, çabuk geçti seneler, bahçeye güz geldi, çabuk geçti seneler. Çabuk geçtik vakitten, vallahi sona geldik yavaş yavaş. Yarın yine buradayız ama bugün ayrılmak yine hüzün veriyor. Diyor ki Songül Yanık, günaydın herkese, şu an Çayırova'dan Ordu'ya yolculuk ediyoruz. Sıradaki türkü eşim İlyas Yanık ve kızlarım Elif Damla, Hafsa ve oğlum Yiğit Musa'ya armağan ediyorum. Bu arada Ali Kılıçoğlu teşekkürünü bildirmiş. Çok teşekkür ederiz. Kibarsınız efendim. Yine Songül Beşir'le İstanbul'dan Giresun Espiye yolunda sizi dinliyoruz. Sıradaki türküyü sevgili eşim ve bütün Sıla yolundakiler için istiyorum demiş. Songül Beşir'liğe selamlar.

Şairler Kenti Kahramanmaraş'tan seslendi. Şairimiz Resul Bey, Sedat Atay Tekirdağ Çerkezköy'den tüm türkü dostlarına, Çorumlara selam gönderdi. Çok kıymetli annem, eşim ve kızlarım Arven ve Nevra'ya sıradaki türkü armağan ederseniz çok sevinirim demiş. Teşekkür ederim. Efendim Adnan Tığ yazdılar, Şaban Dinç yazdılar ve Şükrü Tahran dedi ki Konya Bozkır Karardış'tan Allah sizi korusun. Allah hepinizi korusun. Halil Zeybek de Samsun'dan günaydın dedi. Kütahya'dan selam gönderdi. Yine başka bir Halil Zeybek, Anadolu'nun değişik yerlerdeki öğrencilerime selam gönderelim dedi. Ve bir de Tekin Koluçolak yazdı bize. Sevgili Ahmet Uzal, yine güzel görsel radyonuz bize ulaştı. Çok teşekkür ederim. İsmet Köklü Kayseri'den, İsmail Yalavuk Berlin'den, Emin Akgün Manisa'dan, Mithat Çatlakkaya Aladağ Eğner'den yazdılar. Ve Hasan Güçlü Konya Kulu'dan ve Tamam Türk günaydın dedi. Bayram Gökçen selam gönderdi. Zeki Bey Yoncalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nden. Özcan Gönen Manavgat'tan, Yunus Bey, Yunus Şen Ocak Denizli'den, Özgür Aldemir Mersin'den yazdı. Ahmet ve Nurhan Kılıç Gileboru vatanı Gemerek'ten selam gönderdiler. Sık sık Şahin'e bakıyorum ki teknik kumanda beni yönlendirsin diye. Efendim bu arada sevgili şairimiz Nur Genç ve birçok dinleyicimiz, eğer bugün isimlerinize hemen sizi kulak verip de dinlemediyseniz, söz veriyorum yarın her birinize tek tek selam göndereceğiz. Bugün programı sizler için Emine Yılmaz hazırladı. Şahin Atmaca sesleri ulaştı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Gönüller arası köprü olmaya çalıştım. Dilerim ki hoşça bir 3 saat geçirmişizdir. Yarın tekrar görüşünceye kadar esen kalın, Allah'a emanet olun. Muğlis Akarsu'dan derlediğim bir deyişle sizlere veda ediyorum. Deli gönül feryat etme boşuna. Hal bilmez insana yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan yolunu, Hakk'ın huzurunda var olamazsın. Hak huzurunda herkese hayırlı bir gün diliyorum. Esen kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Uşak yöresinden Nazoğlu'nun Biber Gibi Benleri türküsünde geçen eşgin sözcüğü. Nazoğlu'na yağlı kurşun işlemez. Namert kula eşgin de atlar da kişnemez diyor türkümüz. Burada geçen eşgin kelimesi atın bir çeşit yürüyüşüdür. Dört nalla tırıs arasındaki hızlı yürüyüşü anlatır. Eşkinin diğer bir anlamı da filiz, sürgün demektir. Şanlıurfa yöresinden Evlerinde Var Badiya türküsünde de bu anlamıyla yer bulmuştur. Şimdi Hasan Çolak'tan derlenen bu türküyü Tuğba Ger'den dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirgen. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı.

çıktı. Kurultayın iptaline karar veren mahkeme Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu Bey yönetiminin görevi devralmasına hükmetti. CHP'li Lütfü Savaş ve beraberindekiler delege iradesinin sakatlandığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Para, iş, adaylık ve menfaat vaatleri dava dosyasına girmişti. Özgür Özel mutlak butlan kararını Yargıtay'a taşıdıklarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuru yapacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirten Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonuna henüz dönmedim dedi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının demokrasi

422 Sumut aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Türkiye'ye getirildi. Aktivistler havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik'le bazı yetkililerce karşılandı. Yaralı aktivistler ambulanslarla hastaneye taşındı. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırıyor. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Miladenov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda bu ihlallere dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. ABD Başkanı Trump da anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran tarafından tüm yollar açık, baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyada dengelerin değiştiğini ifade etti. Erdoğan ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. İzmir'de Efes 2026 tatbikatında konuşan Erdoğan, Türk ordusu küresel barışın en önemli güvencesidir vurgusunu yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk savunma sanayindeki yerli üretime dikkat çekti. Türkiye'nin insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, girişimcilik ekosistemimizi dünyada ilk 10 arasına taşıyacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelede ünlü ünsüz diye bir ayrımlarının olmadığını söyledi. Bakan Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için de tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Ünlü isimlere yönelik İstanbul ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. 9 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken onu hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Hatay'da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Samandağ geneliyle Antakya'daki 5 okulda eğitime bir gün ara verildi. Ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor. Batı Karadeniz'de de sağanak sele yol açtı. Ordu ve Bartın'da evleri ve iş yerlerini su bastı. Kastamonu'da denizin rengi değişti. Zonguldak'ta ise araçlar yolda mahsur kaldı. Turizm merkezleri 9 günlük bayram tatiline hazır. Akdeniz ve Ege'deki turizm merkezlerindeki otellerde bayram süresince tam doluluk bekleniyor. Turizmciler bayramda yüksek dolulukla açılacak yaz sezonundan umutlu. Haberleri sunduk.

0: Benim Türküm.
1: Ben İzmir Balçova'dan Faruk Üzümcü. Eşim Nüket Üzümcü'ye Emel Taşçıoğlu'ndan Ormancı istiyorum.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Seval Şimşek ve ben Arzu Meliye, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Ali Haydar Gül yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Programımıza topluluğumuzun seslendireceği Tokat yöresinden Sadık Doğanay'dan alınan bir türküyle başlıyoruz sevgili dinleyiciler. İzzetli, hürmetli bilirim seni. Erin ere yolu düş gelir böyle. Kişi sevdiğini tenhada bulsa, dostun dosta huyu hoş gelir böyle.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Ferhat İnkaya ve Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, bas gitarda Mert Aslan ve ritim sazda Ertuğrul Güney. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'nin seslendireceği Denizli yöresinden Süleyman Uğur'dan alınan bir türküyle sürüyor. Ağ ilime mor kınalar yaktılar, gaderim yok gurbet ele sattılar, 12 yaşımda gelin ettiler, ağlar ağlar gözyaşımı silerim.

Solistimiz Selma Geçer, Malatya yöresinden Ufuk Erbaş'ın derlediği türküyü seslendiriyor. Gelin olduğum Karabekir eline, yedi bayram kına yakmam elime.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, topluluğumuzun icra edeceği Sivas yöresinden Osman Özdenkçi'nin derlediği türküyle devam ediyor. Kahpe felek, sana nettim neyledim, attın gurbet ele parelerimi, akıbeti beni sılamdan ettin, kestin mümkünümü çarelerimi.

Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine, olmuşum aşık. Sivas yöresinden Nurettin Güler'den alınan türküyü İlker Gökkaya seslendiriyor.

Kırıkkale yöresinden Aşık Veysel'den alınan Bozlağı sanatçımız Mustafa Kemal Şimşek'ten dinliyoruz. Haber sal sevdiğim, hemen gelirim. Bizim kavuşmamız bize bağlıdır. Karlı dağlar aşar, seni bulurum. Her yokuşun sonu düze bağlıdır.

Sivas yöresinden Aşık Sefil Selimi'den alınan türküyü Gürsoy Babaoğlu seslendiriyor. Ah edip çırpınan bülbüle döndüm, bir çare dolaştım güle varamam. Aramaktan bitkin düştüm yorgunum, kendime gelip de dosta varamam.

Beraberliğimizde sırayı topluluğumuzun icra edeceği Erzincan yöresinden Aşık Beyhani'den alınan türkü alıyor sevgili dinleyiciler. Kirpiklerini ok eyle, vur sineme öldür beni, bıktım dünyanın halinden, vur sineme öldür beni.

Rahmeylemene yarı elimden ecel aldı. Cananımla vuslatımız mahşere kaldı. Supi Saatçi'nin Abbas Nalbantoğlu

Ali Ekber Çiçek'in Erzincan yöresinden derlediği deyişi solistimiz Dilek Karadağ'dan sunuyoruz. Ey erenler, akıl fikir eyleyin. Dağlara duman ne güzel uymuş. Yaradan Allah'a şükür eyleyin. Mümine iman ne güzel uymuş.

Akşam olur karanlığa kalırsın, derin derin sevdalara dalarsın. Sivas yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Emine Karakuş'un yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Şef Ali Haydar Gül yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün sizlere topluluğumuzun seslendireceği Denizli yöresinden, özel gönlümden anılan bir türküyle veda ediyoruz. Evlerinin önü bulgur kazanı, herkes sever okuyanı yazanı. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Seval Şimşek ve ben Arzu Meliye, tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada dengelerin değiştiğini ifade etti. Erdoğan, ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. İzmir'de Efes 2026 tatbikatında konuşan Erdoğan, Türk ordusu küresel barışın en önemli güvencesidir vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları, Avrupa Atlantik güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alınacak. Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 Sumud aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Türkiye'ye getirildi. Aktivistler havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik'le bazı yetkililerce karşılandı. Yaralı aktivistler ambulanslarla hastaneye taşındı. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırıyor. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mila Denov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sunduğu raporda bu ihlallere dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump da anlaşma için tam sınırda istedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran tarafından tüm yollar açık, baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir açıklamasını yaptı. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Kurultayın iptaline karar veren mahkeme, Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmetti. CHP'li Lütfü Savaş ve beraberindekiler, delege iradesinin sakatlandığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Para, iş, adaylık ve menfaat vaatleri dava dosyasına girmişti. Özgür Özel mutlak butlan kararını Yargıtay'a taşıdıklarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuru yapacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirten Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonuna henüz dönmedim dedi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının demokrasiye olan güveni pekiştiren bir karar olduğunu söyledi. Hangi parti olursa olsun delegenin iradesinin menfaat veya baskıyla sakatlanması kabul edilemez dedi. Apartman ve sitelerde aidat artışına sınırlama getirildi. Yeni düzenleme ile site yönetimleri artık tek başına artış kararı alamayacak. Aidat artışlarında kat maliklerinin onayı belirleyici olacak. Düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ünlü isimlere yönelik İstanbul ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. 9 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken 10 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Hatay'da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Samandağ geneliyle Antakya'daki 5 okulda eğitime bir gün ara verildi. Ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor. Batı Karadeniz'de de sağanak sele yol açtı. Ordu ve Bartın'da evleri ve işyerlerini su bastı. Kastamonu'da denizin rengi değişti. Zonguldak'ta ise araçlar yolda mahsur kaldı. 9 günlük bayram tatili boyunca trafik güvenliği için ülke genelinde geniş çaplı önlemler alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 334 bini aşkın kolluk personelinin görev yapacağını açıkladı. Otobüslerde de gizli yolcu denetimleri ve emniyet kemeri kontrollerinin artırılacağını vurguladı. Turizm merkezleri 9 günlük bayram tatiline hazır. Akdeniz ve Ege'deki turizm merkezlerindeki otellerde bayram süresince tam doluluk bekleniyor. Turizmciler bayramda yüksek dolulukla açılacak yaz sezonundan umutlu. Haberleri sunduk.

İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Günün bu güzel saatinde güzel İzmir'den selamlıyoruz sizi. Türkülerle Gün Ortası programımıza hoş geldiniz. Bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, ton meisterimiz Fırat Özturan ve mikrofonda ben Giray Çavdar. Keyifli bir öğlen diliyoruz. Türkülerle Gün Ortası'nda yine çok değerli ses ve saz sanatçılarımız stüdyoda yerlerini aldı. Bugün ses sanatçılarımız Emre Kızıl ve Ethem Kaya bizlerle olacak sevgili dinleyenlerimiz ve saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, Kaval'da Halil Çok Yürekli, Tar'da Ali Özkan Özcan ve ritim sazlarda Murat Kas eşlik edecekler kendisine. Emre Kızıl, Erzincan Kemaliye yöresinden bir türküyle açtı programı. Munzur'da silelenmiş garinen, aram açık ela gözlü yarına. Sevgili dostlar, Ahmet Yamacı'nın Orhan Dağlı'dan derlediği Erzurum yöresinden bir türkü seslendirecek şimdi Emre Kızıl. Nasıl methedeyim, sevdiğim seni, İstanbul, Bursa'yı değer gözlerin.

Emre Kızıl'ı şimdilik veda ediyoruz. Emre Kızıl'a ve Ethem Kaya'yı ağırlıyoruz. Ethem Kaya Erzurum yöresinden bir türküyle mikrofonda Ceylan gözlerine kurban olduğum Tanrı selamını almaz mısınız?

0: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ve Erzurum'dan çok güzel bir türküydü.
0: Evet.
1: Bir Erzincan mı dediniz? Ben tam onu şey yapamadım. Dinleyenlerimiz bu konuda çok hassas. Dinleyicilerimiz.
0: Evet, Erzurum.
1: Erzurum doğru o zaman.
0: Tamam
1: okay.
0: Doğru. Hı-hı. Ve şimdi de Muzaffer Sarı Söze'nin Mustafa Demirci'den derlediği Elazığ yöresinden bir türküyle
1: evet, Elazığ'a
0: devam
1: gidiyoruz.
0: Edeceğiz.
1: Evet şimdi. Hı-hı.
0: Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim. Sanatçımız Ethem Kaya sizlerle.
1: Evet teşekkür ediyorum.

Sevgili dostlar, şimdi arşivden seçtiğimiz bir türküyle devam ediyoruz. Elazığ dolaylarından bir türküyle İzzet Altınmeşe, şimdiki sanatçımız. Bahçeye gel ki görem.

Emre Kızıl, Aşık Daimi'den alınan Erzincan Tercan yöresinden bir türkü seslendirecek şimdi de. Bir seher vaktinde indim bağlara, öter şeyda bülbül, gül yar elinir.

0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür
1: Teşekkür
0: ediyoruz.
1: ederiz. Çok sağ olun.
0: Şimdi Fahri Kayahan'dan alınan Malatya yöresinden bir türkü seslendirecek sanatçımız Emre Kızıl. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz, darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz.

0: İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan canlı olarak yayınlanan Türkülerle Gün Ortası'nda şimdi Ethem Kaya mikrofona geliyor. Tepeli Hasan Büyükçoban'dan alınan Burdur yöresinden bir türküyle. Feracemi al isterim, yeğenlerini dar isterim, sevilmedik yar isterim.
1: Onu hemen söyleyeceğiz. Öncesinde çok küçük bir
0: tabii ki.
1: Burdur demişken de Burdurlu sanatçı kıymetli arkadaşımız Uğur Önür şu an seyahat halinde bizi dinliyor. Uğur Önür'e ve sanatçı arkadaşımız Nevzat Altın abiye selam gönderelim. Onlar da bizi şu anda yolda dinliyorlar. Hem de Burdur türküsünü onlara armağan etmiş olalım. Ve tüm türkü dinleyenlerimize gelsin.

0: Ağzınıza sağlık. Çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyorum.
0: Ediyoruz.
1: Çok sağ olun.
0: Ethem Kaya.
1: Kıymetli üstadlarımızın ellerine sağlık. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun.
0: Emeklerine sağlık.
1: Emeklerine sağlık.
0: Sağlık diyelim. Şimdiki türkümüz Sakarya Hendek yöresinden görünüyor. Bir teyit alalım hem
1: keyifli
0: de.
1: Keyifli türkü. Evet. Teyit alalım derken bunu lütfen yanlış anlamayın, kusura bakma. Ben Erzincan anlamışım.
0: Değişiklik de olabiliyor ya bazen.
1: Dinleyenlerimiz
0: doğaçlama.
1: Evet, dinleyenlerimiz o kadar hassas ve o kadar dikkatli ki bu konularda türkülerin
0: çok önemli tabii ki.
1: Tabii çok önemli. Asıl yörelerine uygun şekilde seslendirmemizi rica ediyorlar. O yüzden de onu hatırlatmak istedim ama ben yanlış anlamışım.
0: Muzaffer Sarı Sözen'den Ziya Bulut'tan derlediği bir Sakarya Hendek yöresinden türkü var. Sırada Ethem Kaya seslendirecek sizler için. Elmayı top top yapalım, kızlara bahşiş atalım, kadife de ceketini dar yapalım, ne güzel yakışır ince bele.

Sevgili dostlar, şimdi arşivden seçtiğimiz bir türküyle devam ediyoruz. Diyarbakır yöresinden Celal Güzelses'ten kaynağı olduğu Münevver Özdemir'den bir türkü dinleyeceğiz. Odasına vardım, olur mu böyle?

Sevgili dostlar, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru ilerlerken Emre Kızıl'ı alıyoruz şimdi de mikrofon başına. Vasfi Akyol'dan alınan Elazığ yöresinden bir türkü seslendirecek bizlere. Kevengin yollarında, çimeydim göllerinde, ilik düğme olaydım o yarın kollarında.

0: sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük son bir türkülük vaktimiz kaldı. Anladım.
1: Son bir türkü demeyelim. Belki bir vaktimiz olsa bir eserimiz daha var yedekte.
0: Tamamdır. Duruma göre o zaman hareket ederiz. Evet, biz evet. Sözle
1: şimdi
0: bırakacağız.
1: Samsun türkümüzü alalım. Önce bir mektup yazayım alalım.
0: Samsun Ledi Köresi'nden bir türküyle Temkaya bizler olacak. Bir mektup yazayım gül yüzlü yare. Gelsin arz eyleyim de halimi benim.
1: Evet.

Ses sanatçılarımız Emre Kızıl ve Ethem Kaya bizlerleydi. Sevgili dinleyenlerimiz, saz sanatçılarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, kavalda Halil Çok Yürekli, tarda Ali Özkan Özcan ve ritim sazlarda Murat Kasl eşlik ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz tüm sanatçılarımıza. Bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, ton masterimiz Fırat Özturan ve mikrofonda ben Giray Çavdar. Görüşmek dileğiyle şimdilik veda ediyoruz sizlere güzel bir türküyle. Bitlis'in önünde bağlar.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
0: Mikrofonlarımızdan, türkülerin kalbinden, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından, tüm Türkiye'ye ve bizleri duyan her yüreğe kocaman, sıcacık bir merhaba. Saatlerimiz Anadolu'nun sesini gösteriyor ve TRT Türkü'de Anadolu Kuşağı başlıyor. Ben spikeriniz Yıldıray Yıldız, önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca hayatın içinden süzülüp gelen neşemizi, hüznümüzü, hasretimizi saklayan birbirinden güzel memleket türküleriyle, farklı yörelerin ezgileriyle kalplerinize, araçlarınıza, evlerinize konuk olacağız efendim. Bugün bu güzel programı sizler için Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetmenimiz Emre Fidan sesimizi sizlere ulaştırıyor ve sizleri Erzurum yöresinden bir türküyle selamlıyoruz. Mine Kuş seslendiriyor. Erzurum yapıları.

Erzurum'dan yola çıkıp hemen yanı başımıza, o görkemli zirvesiyle göğe kafa tutan Ağrı Dağı'nın eteklerine uzanıyoruz. Türk halk müziğinin unutulmaz güçlü seslerinden rahmetli Burhan Çaçan seslendiriyor. Ağrı bizim ilimiz.

Şimdi sınırları aşan ama gönül coğrafyamızın tam merkezinde duran, sızım sızım sızlayan bir sevda coğrafyasına, Kerkük'e çeviriyoruz yönümüzü. Türk dünyasının ortak acısı, ortak neşesi, en zarif hoyratlardan biri. Büyük usta Nida Tüfekçi'nin derleyip notaya aldığı, Abdurrahman Kızılay'ın kaynaklık ettiği o meşhur eser, Necla Akden'in o ipek gibi sesinden geliyor efendim. Altın hızma mülayim.

TRT Türkü. Gönül kuşu bu, dur durak bilmez. Kerkük'ten havalanıp yüzyıllar öncesinden günümüze köprü kuran o büyük ozanın, Karacaoğlan'ın sevdalı sözlerine konuyor şimdi. Kazım Birliği'nin muhteşem bestesi ve Ahmet Özgül'ün usta işi düzenlemesiyle adeta bir halk müziği dersi dinleyeceğiz. Türk halk müziğinin ekol isimlerinden Erol Parlak'ın o bağlamasının teline de sesine de çok yakışan bir klasik. Yeşil başlı Göğel Ördek.

Türkülerin harman olduğu, aşık Veysel'lerin sevdasıyla yoğrulmuş topraklara, Sivas'ın Şarkışlası'na gidiyoruz efendim şimdi. Medine Köseoğlu'ndan alınan usta sanatçı İhsan Öztürk'ün Türk halk müziği repertuarına kazandırdığı Buram Buram Anadolu Kokan Gizli Bir Sevda hikayesi bu. Şerife Hatun'un o içten samimi ve bizden yorumuyla dinleyeceğiz efendim. Ürünü ürünü gelir dereden.

0: TRT Türkü.
1: Gönül kapısını çalmak, o kapıdan içeri süzülmek her yiğidin harcı değildir derler. Şimdi Diyarbakır'ın o kadim surlarından yükselen şark bülbülü Celal Güzel Ses'in mirası bir türküye bırakıyoruz sırayı. Selahattin Er Orhan'ın derlediği bu sitemli, bu derin sevdalığı kadife sesiyle türküleri bize sevdiren Muzaffer Ertürk seslendiriyor. Bilmeden kapını çaldım.

TRT Türkü. Zurna'nın efsane ismi, Binali Selman'ın memleketi Bayburt'a selam duruyoruz. Büyük usta Nida Tüfekçi'nin o muazzam işçiliğiyle notaya dökülen, haftanın bu en mübarek gününe, maneviyatına yakışır sıcak bir Bayburt ezgisi. Adile Kurt Karatepe'nin o gür ve etkileyici sesiyle dinliyoruz. Bugün de günlerden cumadır, cuma.

Sırada bir deyiş var ve sözleri bir deryaya ait. Pir Sultan Abdal'a. Cem Çelebi'yi dinliyoruz. Bana medet senden olur efendim.

0: TRT Türkü.
1: Bizim ellerde türkü kervanımız sıcak, samimi ve kıpır kıpır bir ezgiyle yoluna devam ediyor. Şimdi yönümüzü güneşin, lezzetin ve kadim kültürün harmanlandığı Güneydoğu Anadolu'nun coğrafyasına çeviriyoruz. Sözlerindeki o tatlı sitemde, ritmiyle içimizi kıpırdatacak çok keyifli bir bölge klasiği var sırada. Nurhan Mengüş'ün o hayat dolu yorumuyla kulaklarımıza misafir oluyor. Dut yedim, duttu beni.

Güneydoğu'nun sıcaklığından alıp Serhat şehrimiz Kars'ın Digor ilçesine, Söğütlü köyüne götürüyoruz sizleri. Gündüz Hatun'un kaynaklığında Şenal Önaldın'ın derleyip notaya aldığı bölgenin o kendine has yaşam kültürünü, göç yolculuğunu ve neşesini içinde barındıran bir eser var sırada. Ömer Faruk Resuloğlu'nun o dinamik ve usta yorumuyla Baca Baca Barhana.

0: TRT Türkü.
1: Hazır mısınız seher yeliyle gönül coğrafyalarında süzülmeye? Sözleri yine o büyük gönül adamı Karacaoğlan'a ait Mustafa Tatlıtürk'ün ruh katan bestesi ve Ferhat Livaneli'nin usta işi dokunuşlarıyla can bulan bir başyapıt geliyor. Beyhan Aksoy'un o içinizi işleyecek, adeta bir serinlik gibi ruhunuza üfleyecek kadife sesinden dinliyoruz. Beste Seher Yeli.

Malatya'nın Akçadağ'ın o dertli, o vakur dağlarına çeviriyoruz yüzümüzü. Yavuz Top'un titizlikle notaya aldığı halk müziğimizin en hüzünlü, en derin sitemlerinden biri. İki kelam sevdalığın, iki satır kırgınlığın türküleşmiş hali. Türk halk müziğinin efsane seslerinden Turan Engin'in o ciğerden gelen sesiyle ruh buluyor. Kime kin ettin de giydin alları diyor, sessizce kulak veriyoruz.

ve yolumuz bir kez daha gönül bağımızın hiç kopmadığı o dertli topraklara, Kerkük'e düşüyor. Mehmet Özbek Usta'nın titizlikle derleyip bizlere miras bıraktığı buram buram hasret kokan muhteşem bir ezgi. İclal Akkaplan'ın o güçlü ve içten sesiyle gökyüzüne yükseliyor. Süseni Mahmur Yakası.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Riza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları çerçevesinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin açılışına katılacak. Erdoğan daha sonra da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü programında katılımcılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde TRT Tabii platformunda sanatseverlerle buluşacak olan Şule Senin Hikayen adlı dizinin galasına katılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik sürüyor. Dün partisinin merkez yönetim kurulunu toplantıya çağıran Özgür Özel, bugün de CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda mahkeme kararının ardından izlenecek siyasi ve hukuki yol haritası ele alındı. Öte yandan mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci de başlatıldı. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstinaf Mahkemesi'nin kararına karşı da itiraz sürecini işlettiği belirtildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılı Kasım ayında düzenlenen 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı vermişti. Karar çerçevesinde Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ise görevi devralmasına hükmedilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararına yaptığı itirazın ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun konuyla ilgili başvuruyu değerlendirmek üzere toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi

yetkisinin mutlak butlan kararını sorumluluk bilinciyle değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli konuyla ilgili yazılı açıklamasında yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir dedi. Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in CHP'nin geleceği için bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. Yılın ilk finansal istikrar raporu açıklandı. Raporda değerlendirmelerine yer verilen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sıkı finansal koşulların dezenflasyon sürecine destek verdiğini belirtti. Fatih Karahan, devreye alınan tedbirlerle, yurt dışı kaynaklı gelişmelerle belirsizliklerin etkin şekilde yönetildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi programını uygulamaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Cevdet Yılmaz, başkentte düzenlenen Türkiye Yüzyılında yatırım ve finans programındaki konuşmasında temel önceliğimiz finansal istikrarı sağlamak dedi. Gündelik gelişmelerin etkilerinin geçici olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin güçlü konumuyla güvenli bir liman olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner liderliği ile küresel ekonominin fırtınalı sularında sığınılacak güvenli liman haline geldiğini söyledi. İstanbul'da Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans adlı eserin tanıtım toplantısında konuşma yapan Burhanettin Duran, yatırımların dijital altyapı, yeşil enerji ve yüksek teknolojiye yönlendirilmesi, geleceğin ekonomisine emin adımlarla yürüdüğümüzü göstermektedir dedi. Amerika Birleşik Devletleri Küba'ya karşı söylemlerini sertleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Küba'yı özgürleştireceğiz dedi. Küba'dan yapılan açıklamadaysa Washington'ın eski lider Raul Castro'nun da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında hazırladığı iddianamede yer alan suçlamalara işaret edilerek alçakça değerlendirmesinde bulunuldu. Haberleri sunduk.

Türkü Diyarı programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sunduğumuz programımızda bize ayrılan süre boyunca sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerin keyifli ezgilerine ortak olup eşlik edeceğinizi umuyor ekibimizi tanıtıyoruz. Türkü Diyarı'nı sizin için yapımcımız Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi, mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Açılışta sizi keyifli bir Kırıkkale türküsüyle karşıladık. Usta sanatçı Gülşen Kutlu, "Sen gülersen gül açılır, yaz olur" dedi. Ara vermeden bir başka türküyle buluşturuyoruz sizi. Türk dünyasından esintileri barındıran Azerbaycan kahramanlık türküsünü İrfan Gürdal'ın sesinden dinliyoruz. Uca uca dağ başında yaz bir yana, kış bir yana.

Şanlıurfa yöresinin bağrı yanık bir türküsüne kulak veriyoruz şimdi. Mehmet Özbek'ten alınan bu hüzünlü türküye Meliha Güneş ses veriyor. İki dağın arasında kalmışam, bülbül kimin daldan dala konmuşam.

Galata'da yanar gazlar, sıra sıradır balozlar, içinde oynayan kızlar. Aşık Ali Tamburacı'dan alınan Kırklareli yöresinden bu türküde Erol Köker'e kulak veriyoruz.

Sırada ezberlerimizi bozan, bizi kendimize döndüren hikmetli bir deyiş var. İnsanlığı sevgiyle kucaklayan, edebi ve erkanı baş tacı eden Anadolu erenliği, Aşık Daimi'nin ezgisiyle can bulmuş. Eşrefoğlu Al Haberi diyecek sanatçı Töre Anadolu.

Sevgili dinleyenler, Erkan Sürmen'in Zeki Babadağ'dan derlediği Çankırı türküsünde Gökhan Ekim geliyor radyolarınıza. Çarşılardan üç mum aldım yakmaya, yakıp yakıp yeryüzüne bakmaya.

Surların Şehri Diyarbakır'ın meşhur türkülerinden birini paylaşıyoruz. Tarık Çıkıntaş'tan alınan türküyü sanatçımız Dünya Tekin icra edecek. Çay içinde dövme taş, gönlüm huni gözüm yaş, aklımı baştan aldı, orta boylu kalem kaş.

Trabzon Akçaabat'a uğruyoruz. Koryanalı Hüseyin Köse'den alınan hareketli türkünün ritmine bırakıyoruz kendimizi. Yaktın beni güzelim, yaktın da ettin hozan, cennet yüzü görmesin, yar aramızı bozan.

Saatlerimiz 14.39'u gösterirken TRT Türkü'de Türkü Diyarı programında yöreden yöreye dolaşıp bizlere miras kalmış, gönlümüze taht kurmuş bir hüznü, bir muhabbet sıcaklığını paylaştığımız türkülerimizi siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Yıllar boyu rahmetle andığımız sanatçı Kazancı Bedih'ten dinlediğimiz bize miras kalmış gazeli Münevver Özdemir'in yorumuyla dinleteceğiz. Nice bu hasreti dildar ile giryan olayım, yanayım ateşe aşkın ile büryan olayım.

Sevgili dinleyenler, Türkü Diyarı Konya Yöre ekiminden derlenmiş keyifli oyun havasıyla devam edecek. Kemal Koldaş'a kulak veriyoruz. Vay bana, vaylar bana, yıl oldu aylar bana.

Şahin İpekçi'nin icrasıyla dinleyeceğimiz türküyle devam ediyoruz. Isparta yöresinden Kadir Acar'dan derlenmiş türkümüz. Gelin hep birlikte eşlik edelim. Evlerinin önü Mersin.

İstanbul yöresinden tanıdık bir ezgiyi paylaşıyoruz sevgili türküseverler. Bahattin Turan'ın sesinden dinleteceğiz. Bir dalda iki kiraz, biri al, biri beyaz.

Sevgili dinleyenler, hüznü, sevinci, yası, zaferi ve daha nice duyguyu gönüllerden dillere akıtan, kulaklarımızın pasını silen türkülerle gerçekleştirdiğimiz bir buluşmanın daha sonuna geldik. Günün geri kalanının mutlulukla geçmesini umuyoruz. Programımızı sizler için Deniz Özalp hazırladı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi'ydi. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Son olarak Pir Sultan Abdal'dan bir nefesle buluşturacağız sizleri. TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Korosu söyleyecek. İki bülbül konmuş dağlar başına. Sal Allah'ım, sal sılama varayım. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Karadeniz'den selam olsun tüm dinleyicilerimize, tüm türkü sevdalılarına. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Karadeniz'den programıyla geldik huzurlarınıza sevgili dinleyicilerimiz. Sazı, sözü TRT Diyarbakır Radyosu'ndan aldık, getirdik buralara, Karadeniz'e sevgili dinleyicilerimiz. Bir saat sürecek birlikteliğimiz. Bir saat içerisinde yine birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. Mis gibi Karadeniz havası eşliğinde tabii ki. Belki baba ocağındasınız, belki yolda yolaktasınız, belki yayladasınız sevgili dinleyicilerimiz. Mesai başındasınız belki, belki bir berber koltuğundasınız, sıra bekliyorsunuz. Belki terzidesiniz. Her neredeyseniz işte biz oradayız. Gönül köşenize misafir olmaya geldik. Yürek dolusu türkülerle efendim. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı sizler için. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz sesimizi, soluğumuzu ulaştırıyor size. Mikrofon başında ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bir saatlik yolculuğumuzun ilk türküsünü de şimdi dinleyeceğiz. Ümit Tokcan'ın sesinden dinletiyoruz Karadeniz'den programının ilk türküsünü. Merek'te sarı saman diyor sanatçı.

Ordu Akkuş yöresinden bir türküyle başladı bugünkü türkü birlikteliğimiz sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programı şimdi de Rize yöresinden bir türküyle devam ediyor. Cemile Cevher'in arşivimizdeki sesinden dinletiyoruz. Türkü Değirumsağı.

Türküyü dinledik Cemile Cevher'in sesinden sevgili dinleyicilerimiz. Hüsamettin Subaşı, onun sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor birlikteliğimiz. Yöremiz Erzurum. Değirmen üstü çiçek diyor sanatçı.

Sevgili dinleyicilerimiz, 15 onu gösteriyor saatler. Hava Karakaş'ın sesine yer veriyoruz şimdi de Karadeniz'den programında. Bir evler yaptırdım Ramizem diyor sanatçı.

Samsun yöresindeydik sevgili dinleyicilerimiz. Yöre yöre gezip türküler dinlemeye devam ediyoruz Karadeniz'den programında. Samsun'dan Bursa yöresine gidiyoruz şimdi de. Rüstem Avcı'nın sesiyle. Evlerinin önü nane maydanoz diyor sanatçımız.

İstem Yeşilgül'den derlenen bir türkü dinleyeceğiz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Şahin Gültekin'in sesinden dinliyoruz. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman Ekim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin.

Yıldız da işte geldim yanına. Bir teselli versene garip canıma. Cengiz Özkan Tokat Artova yöresine götürdü sesiyle. Giresun yöresinden bir türkümüz var şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Özlem Üngör söylüyor dinleyeceğimiz türküyü. Ben bir bülbül idim, sarpa tünedim. Çırpınıp uçmaya yoktur ganedim. Ben bu kara bahtı çok yerlerde sınadım. Kara taşa basam izim bellidir.

Giresun yöresinden bir türkü dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Özlem Üngör'ün sesinden dinledik. Erol Köker'le devam ediyor birliktelik. Hatay, Antakya yöresindeyiz bu kez. Tütüncüden tütün aldım 100 dirhem. Alam seni diyar diyar gezdirem.

Sevgili dinleyicilerimiz 15.45'i gösterdi saatler. Emine Koç'un sesine yer vereceğiz şimdi de Karadeniz'den programında. Sinop Karapınar'a gidiyoruz sanatçının sesiyle. Pencerenin altında zerdali dalı mısın diyor sanatçımız.

Sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş bugünkü birlikteliğimizin sonuna yaklaşıyoruz. Az önce Adile Kurt Karatepe'nin sesinden bir türkü dinlettik. Seherde bir bağa girdim dedi sanatçı. Erzincan Tercan yöresinden Artvin Şavşat'a geliyoruz. Ünal Sofuoğlu söylüyor. Tahıl serdim harmana.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bir Karadeniz'den programının daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Yiğit Yavuz hazırladı, sesimizi ulaştırdı Ebru Kılıç. Mikrofon başında ben Tutuş Fidan programı sundum. Son türkümüz Karadeniz'den programında bugün için Kamil Sönmez'in sesinden "Bizim Yayla Düz Gibi" diyor sanatçı. Hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikindeki vazgeçilmezliğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen doğal kaynaklar zirvesinde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan Türkiye'nin Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik sürüyor. Mahkeme kararı Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Kararın Kılıçdaroğlu'ndan sonra Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine de iletileceği bildirildi. Dün partisinin merkez yönetim kurulunu toplantıya çağıran Özgür Özel ise bugün de CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda mahkeme kararının ardından izlenecek siyasi ve hukuki yol haritası ele alındı. Öte yandan mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci de başlatıldı. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstinaf Mahkemesi'nin kararına karşı da itiraz sürecini işlettiği belirtildi. İstinaf Mahkemesi'nin kararına karşı yapılan itiraza mahkemeden ret cevabı verildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayına ilişkin verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda yurt içi ve dışındaki gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileriyle alınabilecek önlemler ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirilmiştir denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle küresel ekonominin fırtınalı sularında sığınılacak güvenli liman haline geldiğini söyledi. İstanbul'da Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans adlı eserin tanıtım toplantısında konuşma yapan Burhanettin Duran, yatırımların dijital altyapı, yeşil enerji ve yüksek teknolojiye yönlendirilmesi geleceğin ekonomisine emin adımlarla yürüdüğümüzü göstermektedir dedi. Katliamcı İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 küresel somut aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla İstanbul'a getirildi. Aktivistler havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bazı yetkililer tarafından karşılandı. Yaralı olan bazı aktivistler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken diğerleri de adli tıp kurumunda sağlık kontrolünden geçirildi. Antalya merkezli olarak 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 183 kişinin emniyet birimlerindeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 59'u tutuklandı. Bu arada 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda da 30 kişinin tutuklandığı bildirildi. Hatay'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Selde kaybolan bir kişinin cansız bedeni nehrin Akdeniz'e döküldüğü yerde bulundu. Samandağ ilçesinde sele kapılarak kaybolan bir kişinin aranmasına ise devam ediliyor. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Hatay'da dün metrekare başına 157 kilogram yağış düşmüş, 5 ilçede sel meydana gelmişti. Hatay'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afet zedeler için 30 milyon lira destek sağlandığını duyurdu. Bölgede sosyal yardım ve psikososyal destek ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Mevsim yağışları dünyanın sayılı barajları arasındaki Atatürk Barajı'nı tamamen doldurdu. Doluluk oranının %100'e yaklaştığı Atatürk Barajı'nda tahliye kapakları 7 yıl sonra yeniden açıldı. Geçen yıllarda kuraklık tehlikesi yaşayan Gaziantep'teki Karkamış Barajı'ndan da kontrollü su tahliyesine başlandı. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Akdeniz'in Renkleri programıyla Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Saat 17'ye değin sürecek canlı yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor, kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugün programı sizler için Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Nurcan Altınok seslendirecek Hoppala Yârim.

Sevgili dinleyiciler, İzzet Altınmeşe'den alınan Diyarbakır yöresine ait türküde Zülküf Altan'ı dinliyoruz. Esmerim biçim biçim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, sözü ve bestesi Aşık Mahzuni Şerif'e ait bir türküyle devam ediyoruz. Ezgi seslendiriyor, Gözlerin.

Sevgili dinleyiciler, Elazığ yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Özcan Türe seslendirecek. Ne feryat edersin divane bülbül.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Musa Eroğlu'ndan dinleyeceğiz. Pencereden Bakan Dilber.

Sevgili dinleyiciler, Orta Anadolu yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Nursal Ercan seslendirecek, Mendilim Allanıyor.

Sevgili dinleyiciler, Ahmet Yamacı'nın Satılmış Kılıç'tan derlediği Eskişehir yöresine ait türküde Cengiz Özkan'ı dinliyoruz. Halkalı şeker, şan fıstık.

Sevgili dinleyiciler, son türkümüzü Yaşar Ülkü Beşgül seslendirecek. Çanakkale yöresinden Evreşe Yolları Dar.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Toroslar'ın eteğinden, Akdeniz'in incisi Mersin'den sesleniyoruz size. Bugün Çukurova'dan programını Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hayatın içinden çıkıp gelen sıcak, cana yakın türkülerimizi yaşatmaya ve konuşmaya geldik huzurlarınıza. Ozanlarımızın yüreklerimize bıraktığı bu güzel izi, bize bırakılmış bu yüce mirası paylaşacağız sizinle. Dinlemeye doyamadığımız, bazen hüzünlendiren, bazen coşturan türkülerimizle size bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Programımızın ilk türküsü Denizli yöresinden bir türkü. Özay Gönlüm'ün derlediği türkü Tülin Berbergil söylüyor. Cemre'min geçtiği yollar meşeli, aman 3 gün oldu ben bu derde düşeli.

TRT Türkü. Sözü ve müziği Kazım Birliği'ye ait bir türküyü sanatçımız Gülşen Kutlu söylüyor. Uzaktan uzağa güler geçersin, şu garip gönlümü üzer geçersin, derdinden divaneyim sezer geçersin.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 17.21'i gösteriyor. Programımızda Sivas yöresinden bir türküyü Nida Ateş'in yorumuyla dinledik. Şimdi ise sözleri Hatay'a ait bir türkü Erdal Akkaya söylüyor. Nazar eyle.

Ali Ercan'dan alınan Afyon yöresinden bir türküyü Sümer Özgün'ün yorumuyla dinliyoruz. Emirdağ birbirine ulalı, altın yüksük parmağında dolalı.

TRT Türkü. Sevgili dinleyenler, programımızda şimdi de bir Rumeli türküsünü Emine Koç'un yorumuyla dinliyoruz. Kayalar buz bağladı, avcılar iz bağladı. Beni bir gerim vurdu, yaremi kız bağladı.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, Çukurova'dan programında Tokat yöresinden bir türküyü Seyhan Sultan'ın yorumuyla dinliyoruz. Ellik Baba, gidelim.

lan oğlan, amanın eylen sana sözüm var da vay vay. Amanın eylen sana sözüm var da vay vay. Utandım diyemedim oğlan oğlan, amanın cepkeninde gözüm var da vay vay. Amanın cepkeninde gözüm var da vay vay. Amanın tosyadan gel, tosyadan da

TRT Türkü. Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 17.41'i gösteriyor. Kuro'dan programında Eskişehir yöresinden bir türküyü Oğuz Doğan Cengiz'in yorumuyla dinledik. Şimdi ise Trabzon yöresinden bir türküyü Gülseren Tatlıpınar söylüyor. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda. Kız senin sebebine kaldım İstanbullarda.

TRT Türkü. Nida Tüfekçi'nin Sivas yöresinden derlediği bir türküyü Tuğran Engin'in arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Gel ha gönül havalanma, Engin ol gönül, Engin ol.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Ve programın son türküsünü de sanatçımız Adile Kurt Karatepe söylüyor, Kerkük Divanı. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen doğal kaynaklar zirvesinde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır, dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun görevinin resmen başladığını belirterek Kılıçdaroğlu uygun zamanda CHP genel merkezine gidecek dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatına görevden almalarla başladığı, Özgür Özel'e yakın olduğu değerlendirilen 3 parti avukatını azlettiği ifade edildi. CHP Genel Merkezi'ndeki hareketlilik sürüyor. Mutlak butlan kararı verilmesinin ardından dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu'na toplantıya çağrılan Özgür Özel bugün de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Genel Merkez'deki toplantıların yarın da devam edeceği belirtildi. Mahkemenin mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci de başlatıldı. Bu kapsamda YSK'nın başvuru yapan CHP'nin İstinaf Mahkemesi'nin kararına karşı itiraz sürecini işlettiği belirtildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi CHP'nin 38. olağan kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayına ilişkin verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda yurt içi ve dışındaki gelişmelerin, finansal piyasalara muhtemel etkileriyle alınabilecek önlemler ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirilmiştir, denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi programını uygulamaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Yılmaz, başkentte düzenlenen Türkiye Yüzyılında yatırım ve finans programındaki konuşmasında temel önceliğimiz finansal istikrarı sağlamak dedi. Gündelik gelişmelerin etkilerinin geçici olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin güçlü konumuyla güvenli bir liman olduğunu söyledi. Hatay'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Selde kaybolan bir kişinin cansız bedeni nehrin Akdeniz'e döküldüğü yerde bulundu. Samandağ ilçesinde sele kapılarak kaybolan bir kişinin aranmasına devam ediliyor. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kurban Bayramı öncesinde gıda denetimleri hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıdanın kırmızı

çizgileri olduğunu ifade etti Yumaklı. Şu ana kadar bayrama yönelik 40 bine yakın denetim gerçekleştirdik dedi. 9 günlük bayram tatili boyunca yurt genelinde geniş çaplı önlemler alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tatil süresince 334 binden fazla kolluk personelinin görev yapacağını açıkladı. Çiftçi otobüslerdeki gizli yolcu denetimleriyle emniyet kemeri kontrollerinin arttırılacağını vurguladı. Kongo'da Ebola virüsü endişesi yaşanıyor. Ülkede virüs kaynaklı olduğu düşünülen 750 vaka ve 177 şüpheli ölüm olduğu açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgını risk değerlendirmesini ulusal düzeyde çok yüksek olarak revize etti. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Trabzonspor'la Timosan Konyaspor arasında final heyecanı yaşanacak. Antalya'da saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Roland Garros'taki rakibi belli oldu. Sönmez ilk turda dünya 62 numarası Daria Kasatkina ile karşı karşıya gelecek. Haberleri dinlediniz.

Yıldıray Çınar dört çocuklu Bekir ve Ayşe Çınar çiftinin son çocuğu olarak 1940'ta Samsun'da doğar. 2 yaşındayken annesi hayatını kaybeder. Halk tarzında türküler yazan babasının da yönlendirmesiyle 9 yaşında saz çalmaya başlar. Yıldıray Çınar sahneye ilk defa ilkokul 5. sınıfta okurken çıkar. Sanat Enstitüsü'nde okurken kendi sazını imal eder. Kendi evlerinin altında kurs açarak kaval, mandolin, gitar, keman ve bağlama dersleri verir. Askerde görevdeyken komutan Namık Taçkın'ın izniyle Adnan Menderes'in İspanya seyahati sırasında kendisine "Çarşambayı Sel Aldı" türküsünü okur. Menderes türküyü beğenir ve Çınar'a radyoyu denemesini söyler. Yıldıray Çınar 1959 yılında askerliğini yaptıktan sonra tekrar Samsun'a döner ve Çiftlik Caddesi'nde bir dükkan açarak bağlamanın yanı sıra birçok çalgı aleti dersi verir. 1962'de TRT Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak radyoya girer. Yıldıray Çınar yurt çapında tanınmasıyla birlikte radyo programları, yurtdışı turneleri, plak ve film çalışmalarını bir arada devam ettirir. 1965 yılında "Aman Dünya Ne Dar İmiş" filmiyle sinemayla tanışır. 1980'lerin sonuna kadar devam ettirdiği sinema kariyerinde 40'a yakın filmde rol alır. 2003 yılında amansız bir hastalığa yakalanan Yıldıray Çınar, 29 Mayıs 2007'de hayatını kaybeder. Arşivimizden Yıldıray Çınar'ın sesinden Samsun yöresine ait bir türküyle size veda ediyoruz. "Çarşambayı Sel Aldı."

0: Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileklerimizle birlikte güzel de bir tatil diliyoruz programın henüz başındayken. Çünkü biliyoruz ki pek çok dinleyicimiz şu an yolda, memleketlerine doğru seyretmekte. Kazasız belasız yolculuklar efendim. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Sertaç Canbaz teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Bugün sadece mesaiden eve olan yolculuğunuza değil, sıla-i rahim yolculuğunuza da önümüzdeki yaklaşık 2 saat boyunca eşlik edeceğiz program ekibi olarak. Mustafa Özcan seslendirecek programın ilk türküsünü. Manisa yöresinden bir türkü. Hasan Avcı'dan alınmış türkümüz. Ateş attım samana, bak dumana dumana, senin zalım ananı ben getirdim imana.

Selcan Kökçen Şahin de Burdur Yeşilova'ya gidiyoruz. Osman Uysal'dan Salih Urhan'ın aldığı türküyü söyleyecek sanatçı. Tahtalıkta galbur var, akçuvalda bulgur var. Oğlan girdi bahçeye, yağlığında lokum var.

Turgay Başlay'la seslendiriyor Denizli Acıpayam türküsünü. Özel gönlüm derlemiş türkümüzü. Dam ardına doleştim, ot yolmaya buleştim. Meram mot mot değil, ben dudu kıza uleştim.

Aysun Gültekin ve Orhan Akalmaz'dan birer türkü dinledik. Özlem Üngör Kara seslendirecek sıradaki türküyü bir Ordu Aybastı türküsü. Ramazan Çetin kaynaklık ederken Tuğrul Şan derlemiş türkümüzü. Sevdiğime varamadım, ipek çorap giyemedim, muradıma eremedim.

İbrahim Can'ın ardından Didem Dilara Duman'a var seslendirdi bir türkü. Bedi Akartürk'le devam ediyoruz. Anonim türkülerden biri, beste Aziz Çelik'e ait, sözler güfte itibariyle anonim. Düstara yar, düstara yar, zülfün düstara, 99 yaram var, senden oldu 100 yaram.

Ali Haydar Gül seslendiriyor türkümüzü. Şanlıurfa yöresinden bir türkü Seyfettin Sucu repertuara kazandırmış. Yaramsızlar ağrır başım, yastığa damlar gözyaşım. Tabutumu kaldırmayın, altında yok bir kardeşim.

Ali Haydar Gül'ün ardından Semra Algül Oflas seslendirdi dinlediğiniz türkü. Seda Bingöl seslendiriyor bu kez. Beste türkülerden biri var sırada, Onur Kocamaz'a ait. Gözlerim yollara düşer, bakarım kimse gelmez, yüzüm gülmez ağlarım. Dayanmıyor yürek, ayrı kalayım, hasretin öldürür beni, ne diyeyim.

Gülay Özer seslendirecek Erzincan türküsünü. Şu yüce dağları duman kaplamış, yine mi gurbetten kara haber var? Seher vakti bu yerde kimler ağlamış, çimenler üstünde gözyaşları var.

Şerife Hatun seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Değerli radyo dinleyenleri, yine bir Şanlıurfa türküsüydü. Mehmet Özbek'le devam edeceğiz. Şanlıurfa'dan türkümüz yine. Şükrü Çadırcı'dan alınmış. Neriman Tüfekçi derlemiş. Gittim baktım evlerinin halına, mail oldum bir gelinin diline.

Ender Balkır'la Elazığ'a gidiyoruz. Mehmet Özbek Abdullah Tunç'tan derlemiş ikram edeceğimiz türküyü. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar.

Selma Geçer seslendiriyor bu kez yöremiz Şanlıurfa. Bu yoldan çoklar gider, aç gelir toklar gider. Sinemi kalkan ettim, her gelen oklar gider.

Saatimiz 19.32 gösteriyor. Nurullah Akçayır seslendirecek. Kendisine ait bir besteyi. Türkünün sözleri ise Osman Nebioğlu'na ait. Felek ne derdin var ise ben varım ya sal başıma. Bıkmışım senin dünyandan zaten gelir dar başıma.

Yusuf Babaoğlu seslendirdi Kerkük Vay Kerkük isimli türkü. Seyhan Sultan'la devam ediyoruz. Malatya Darendi yöremiz Turhan Karabulut'tan Turhan Karabulut derlemiş türkümüzü. Kırmızı gül goncasını bağlarlar deste, ben senin derdinden olmuşam heste.

Mali Özkaya seslendirecek. Siyah perçemini dökmüş yüzüne salınarak gelen Hüma'ya bakın. Kimden söz işitmiş düşmüş hüzüne, keder yakışmayan Sima'ya bakın.

Nazlı Öksüz seslendirecek Neşet Ertaş'a ait türküyü Türkü Akşamı'nda saatimiz 19.50'yi de göstermeye başladı bu arada. Ne olur hey gelin ne olur, öpmeyinen adam mı ölür, sarmayınca sabah mı olur?

Veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. Türkü Akşamı'nda Ankara Radyosu'ndan canlı sunduk programı. Haftayı kapatıyoruz. Güzel bir bayram tatili de bizi bekliyor. Yolların her zamankinden daha tehlikeli olduğunu da unutmayalım. Aman trafik kurallarına dikkat edelim, emniyet kemerimizi bağlayalım, yorgun yola çıkmayalım. Araçlarımızı da yola çıkmadan önce kontrol edelim. Yolda olanlar varsa da eğer seyahat uzun sürecekse birkaç saatte bir mola vererek dinlensinler lütfen. Geç olsun, geç varalım ama kazasız belasız afiyetle sağlıkla varalım varacağımız yere. Bütün dinleyicilerimizin bayramını şimdiden tebrik ediyoruz program ekibi olarak. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı programı. Sertaç Canbaz teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Gülşen Kutlu'nun seslendireceği türküyle uğurluyoruz sizi tatile. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

TRT İstanbul Radyosu Mesut Cemil Stüdyosu'ndan Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları Konseri'ne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Radyomuzun birbirinden değerli ses ve saz sanatçıları huzurlarınızdalar, yerlerini aldılar. Alkışlarınız bu kez şefimiz Ahmet Turan Şan için. Değerli dinleyenler, şefimizin hazırladığı repertuarla bazen bir barak havası yüreklerimize dokunacak, bazen bir mugam, bazen dillerimizde zılgıt olacak türküler, bazen bir horonda bulacağız kendimizi omuz omuza. Hayallerimiz gerçeğimizle bir, acılarımız da tebessümlerimizle yaren olacak. Sitemlerimizi yanımıza alıp muhabbete yol alacağız hep bir gönülden. Repertuarımızın ilk durağı Sivas Zara. Muzaffer Sarı Sözen'in Mahir Türkistan'dan derlediği türküyü topluluğumuz sunacak. Dağlar, siz ne dağlarsız, kardan kemer bağlarsız, gül sizde, bülbül sizde, siz ne derde ağlarsız. Ardından solistimiz Celal Bakar, Muzaffer Sarı Sözen'in Ökkeş Eşkin'den derlediği bir Kahramanmaraş türküsüyle huzurlarınıza gelecek. Kara çadır düzdedir, top zülüfler yüzdedir, 12 gelin sevdim, gene gönlüm kızdadır. Bağlı olarak solistimizden Mehmet Özbek'in Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği bir Kerkük türküsü dinleyeceğiz. Kalk gidelim Şıhbana Gazele. Alkışlar Şef Ahmet Turan Şan yönetimindeki topluluğumuz ve Celal Bakar için.

Değerli dinleyicilerimiz, Seyfettin Sucu'dan derlediği bir yiğidin öldürülüp eve dönememesi üzerine yakılmış barak havasını solistimiz Sevim Seçkin'den dinleyeceğiz. Karadağ'ın boz yılanı gelir dolanı dolanı. 15 sene mapus yatsam bulurum seni buranı. Açışı Kavalı'yla Osman Aktaş, M'yi ile Yaşar Taner yapacak. Ardından Nida

Tüfekçi'nin Kemal Çığırık'tan derlediği bir Malatya türküsüyle aşka düşen yüreklerin serzenişine eşlik edeceğiz. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Alkışlar Sevim Seçkin ve saz sanatçılarımız için.

Efendim, dünyanın en güzel köprüsü galiba müzikle kurulan gönül bağ köprüsü. Bugün stüdyomuzda kocaman bir koro olduk. Ne mutlu bize. Alkışlar stüdyomuzdaki konuklarımıza önce. Sağ olunuz, var olunuz. TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli solistleri ve saz sanatçıları bu akşam sizlerle birlikteler. Ama anladık ki o koskocaman koroda bize ayrı bir güzellik katmakta. Sağ olunuz efendim. TRT İstanbul Radyosu Mesut Cemil Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz Şef Ahmet Turan Şan yönetimindeki TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları konseri Yeşilin ve Mavinin Muhabbetine eşlik eden Rize türküleriyle devam edecek. Bülent Arslan'ın Mustafa Sırtlı'dan derlediği Hemşin türküsünü solistimiz Hüseyin Balcı seslendirecek. Hemşin'in yaylaları yaz gelince şen olur. Sevip

alamayanın hali perişan olur. Ardından İbrahim Can'ın Dursun Tanyaş'tan derlediği bir çay eli türküsü. Asker ettiler beni, kuram çıktı Yemen'e, sol taraftan vuruldum, kanım aktı çimene. Alkışlar bu kez Hüseyin Balcı için.

Efendim konserimizin bu bölümünde sermayesi derdi, serveti ahı olan Cumhuriyetimizin en büyük ozanlarından Pir Sultan Abdal Yürekli Aşık Mahzuni'ye ait bir Kahramanmaraş türküsü dinleyeceğiz. Solistimiz Gülten Çadırcı. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüze dağlar sıralansa da, sermayem derdimdir, servetim ahım, karardıkça bahtım karalansa da. Bağlı olarak Azize Gürses'in Şahruh ve Arif Babaev'den derlediği bir Azeri ezgi. Aziz dostum benden küsüp incidi, ayrılık yağ gibi çekti eridi, gezdiğin yerleri od basıp indi, o getip kalmışam, hasretindeyem. Alkışlarınız Gülten Çadırcı için.

Sevgili dinleyiciler, değerli konuklar ve kıymetli izleyiciler. Kırılmış hayallerimizi, yarım kalan sevdalarımızı, toprak olan yiğitlerimizin acısını yanımıza aldık. Muhabbetle, dostlukla, aşkla Anadolu'yu adım adım dolaştık ve geldik konserimizin son bölümüne. Solistimiz Oktay Bora Ertuğrul bizlerle olacak şimdi. Muzaffer Sarı Söze'nin Nizipli Mehmet'ten derlediği bir uzun havayla. Duman duman olmuş karşıki dağlar, çözülmüş siyenci, bozulmuş bağlar. Uzun havanın açışını tarıyla Mirza Başar'a ve bağlamasıyla Savaş Karaman yapacak. Bağlı olarak Turhan Karabulut'un Nejat Batıgün'den derlediği bir Malatya Darende türküsü dinleyeceğiz. Kırmızı gül goncasını bağlarlar deste, ben senin aşkından olmuşum hasta. Efendim, solistimizin ardından Şef Ahmet Uranşan yönetimindeki topluluğumuzla baş başa bırakacağız sizi. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımızı, orkestramızı size anons etmek istiyorum. Bağlamada epeydir kurumun diğer görevlerinden dolayı özlediğimiz, ondan sonra gerçekten yokluğu da çok belliydi Hasan'ın. Bağlamada Hasan Özçırpan arkadaşımız bugün. Hasan çok şükür geldi artık, herhalde bir iki sene daha böyle devam ederiz, bir daha da gitmez. Nefesli Saz'da biliyorsunuz ne kadar sevdiğimi, radyoda en çok sevdiğim saz sanatçılarından bir tanesi. Siz de tanısanız çok seversiniz sevgili Fatih Koçer. Rica ederim Fatih'cim, ne demek her zaman. Ritim Saz'da canım kardeşim Cemal Özkızıltaş. Cemal de tabii olmazsa olmazımız, çok kıymetlimiz. Demiş

0: Selma'cığım.
1: Elbette.
0: Evet, sağ ol. Klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda da Ataberk Eroğlu. Zaten Eroğlu ailesinde bir 27 tane bas gitarcı var. Sürekli dönüşümlü olarak programımızda kullanıyoruz. Doğuştan, dededen beri hepsi bas gitarcı. Öyle oldu, dönüşümlü hepsi geliyorlar. Selma'cığım, esprilerime lütfen katılır mısın?
1: Hani... Gülüyorum. Çok,
0: evet, evet, güldüğünü çok de duymadım. Esprim. İçinden gülüyorum demek ki. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız, sevgili kardeşim Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz, abimiz Ali Taşçıoğlu. Stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateş olacak bugün. Selma'cığım, nasılsın, görüşmeyeli, iyi misin?
1: İyiyim, canım arkadaşım. Teşekkür ediyorum. Birazcık tabii ki gribal durumlar oluştu. Onlarla biraz cebelleştikten sonra.
0: Evet.
1: Aynı evden görevimize devam ediyoruz.
0: Sen çok geziyorsun, o yüzden çok grip oluyorsun. Yani bir haftada 4 gün evde dursan, 3 gün dışarı çıksan hiçbir şey olmaz.
1: Maalesef oturamıyoruz evde.
0: Sabahtan akşama kadar geziyorsun. Alışveriş, alışveriş, alışveriş. Ama işte o da...
1: Sen nasılsın canım arkadaşım?
0: Vallahi ben evden çıkmıyorum. Radyoya olmalı müddetçe. Fıstık gibiyim. Hiçbir şeyim de yok. Turp gibiyim. Hiç de hastalanmıyorum. Ondan sonra.
1: Maşallah.
0: Dinleniyorum, dinleniyorum. Geliyorum, işimi yapıyorum. Eve gidiyorum. Gene çıkmıyorum evden. Dinleniyorum. Görevim, radyoda görevim. Gelince gene gidiyorum. Evden çıkıyorum. Evet. O kadar yani. Haftada 3 gün evden çıkıyorum. 4 gün hiç çıkmıyorum.
1: Evet.
0: İyi değil mi? Güzel mi?
1: Çok, aynen.
0: Bugün
1: programa, neler var, türküler?
0: Programda çok güzel türküler var, biliyor musun? Bugün nasıl okuyacağım bilmiyorum ağlamadan. Mehmet Seski ağabeyimizi biliyorsun Selma'cığım. Zaten Muzaffer Ertürk, Mehmet Seski, Mehmet Allaşoğlu. Bu abilerimizi ben çok hem ikili abilik kardeşliğimiz de çok ileri düzeydeydi. Onlar çalıştığı dönemde. Muzaffer abi şu anda aktif görevde ama Mehmet Allaşoğlu, Mehmet Seski abilerimiz emekli oldular. Mehmet Seski abimize ait iki tane türkü. Mehmet abinin müzik zevkini ben çok severim. Derlediği türküleri repertuara kazandırdığı, ülkemizdeki halk müziği dinleyicilerinin gönlünde, hepsinin gönlünde yer alan derlemelere imza atmış bir sanatçı Mehmet Seski.
1: Çok seviyoruz
0: Mehmet
1: kendisini.
0: Mehmet abinin ellerinden öpüyorum, evet. Canım abimin. Onun repertuara kazandırdığı iki türkü var. Yollar seni gide gide usandım. Diğeri de beni dertten derde saldın. Bu iki türküyü seslendirmeye çalışacağım ama bunları şu anda seyir halinde olan ve senin de yakından birlikte tanıdığımız arkadaşım Bülent Özkan ve Aykut Solmaz kardeşime.
1: Çok
0: Bülent Özkan kardeşime, Bülent de bizim camiadan müzisyen bir arkadaşımız. Bülent'e armağan ediyorum.
1: Evet.
0: Aynı zamanda da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok sevdiğim bir abim, Milli Eğitim Müfettişi Haydar Örnek ve onun kıymetli oğlu Fikret için ve yengem için gelsin bu iki türkü. Haydar Hoca ile ilgili eser bittiğinde tekrar biraz konuşacağım. Yollar seni gide gide usandım ve beni dertten derde saldım. Bu iki türküyü seslendireceğim. Oldu.

0: Mehmet Sezgin'in gönlüne, kalemine sağlık. Sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Ağzına sağlık Gürsoy Babaoğlu.
1: Teşekkür ederim Selma'cığım, sağ olasın. Mehmet, evet, Mehmet abinin işte türküleri böyle çok efkarlı değil mi?
0: Duyduğumuz zaman hemen direkt Mehmet Seske evet Mehmet Seske okuyordu bu türküyü. Dinliyordur dinleyicilerimiz de eminim. Mehmet abiye selam söylüyoruz buradan. Onu seviyoruz. Görüşürüz.
1: Aynen öyle. Demin konuşmamın başında da söylemiştim ya Selma'cığım. Haydar Örnek diye bir halk müziği sevdalısı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yıllarca ilköğretim müfettişi olarak çalıştı. Benim de çok Bitlis Ahlat'ta çok sevdiğim bir ağabeyim, büyüğüm. Bugün tüm gün onunla beraberdik, birlikteydik. Repertuarımızda yer alan bazı türkülerin bilinmeyen sözlerinden bahsetti. Şaşkınlıkla dinledim kendisini, birçoğunu da not aldım. Hocam dedim, icra ettiğimde mutlaka bu bilinmeyen sözleriyle de icra edeceğim. Onları tek tek not almış halk müziğindeki birçok repertuarda yer alan türkülerin bilinmeyen sözlerini falan. Haydar Hoca ile epey güzel bir sohbetimiz oldu. Akşam dedim Selma Geçer arkadaşımla dedim yayında olacağız. Size dedim türkü armağan edeceğim hocam dedim. Selma'yı da çok,
0: çok
1: severim
0: selamlar,
1: dedi. Selma'yı
0: çok
1: da
0: selamlar.
1: Çok selamlar millet, çok severim dedi. Sana da çok selamı var.
0: Aleykümselam.
1: Sen neler hazırladın Selma'cığım? Bu arada Haydar Örnek ve oğlu Fikret için sevgili kardeşime gitti o iki türkü. Bir de beni dinliyorsa, büyük ihtimal dinliyordur, kızım Özüm için.
0: Evet,
1: Özüm
0: Naz
1: inşallah beni dinliyordur. Benim sesimi duyduğunda evde olmadığım için kızıyor. Televizyonsa televizyonu kapatıyor, radyosu yaradıyor. Yani buradaysa burada olacak. Niye sesi burada olsun diye. Böyle değişik bir kızım benim. Ondan sonra inşallah dinliyorsa kızımın o güzel gözlerinden hasretle öpüyorum. Şimdi sen sıradaki türkülerini anons et istersen. Ne olur.
0: Turna kuşları genellikle tek eşli olarak bilinir. Eşlerden biri öldüğünde diğerinin uzun süre yalnız kaldığı bilinmektedir. Bu yüzden turna kuşu birçok kültürde sadakat ve vefanın sembolü olarak kabul edilir. Bektaşi geleneğinde de turnadan çok bahsedilir. Hatta samahlarla da ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Türkümüz Amasya Merzifon'dan Aşık Musa Aslan'dan alınmış. Gökyüzünde bölük bölük turnalar, nerededir meskeniniz eliniz diyeceğiz. Ardından da gene bir turna türküsü, iki durnam gelir Bağdat elinden bir samah.
1: Bu türküleri çok aradığımı bilmiyorum ama ikisi de birbirinden güzel türkü.
0: Evet,
1: Selma'cığım seni tebrik ediyorum, ekleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Aferin.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım tebrik ediyorum. İkisi de birbirinden güzel, teşekkür çok güzel türkülerdi. Yani halk müziğinin eğer böyle bir pınarının olduğu hep söylenir yani. Pınarından böyle süzülen en özel türkülerden bir tanesidir gökyüzünde. Bölük bölük turnalar. Çok güzel okuduğun için sana bir kalem hediye etmek istiyorum Selma'cığım. Ağzına sağlık. Bu sana hediye ettiğim 20. kalem de herhalde insanlara, sen de başkalarına hediye ediyorsun.
2: Bütün çantalarımda var bu kalem.
1: İyi. Hepsini kaç tane çantam var, daha çok mu?
2: Çok vardı.
1: İyi, ben de her hafta sana getiririm. Peki. Gönlüne sağlık. Bu türkü Kürse, gökyüzünde bölük bölük turnalar isimli türkü.
2: Şimdi Merzifon türkülerinin, Merzifon'daki deyişlerin çok ayrı bir şeyi var ya. Böyle bir çok akılda kalıcılığı. Diğerleri de öyle ama.
1: Melodik yapısı da biraz, ritim yapısı da gene çok
2: güzel yani. Lezzetli geliyor türküleri. Şimdi birkaç tane var daha.

0: Çok şahane, çok güzeldi ikisi de. Ben 1990'lı yılların ilk çeyreğinde Hakan Ünal var biliyorsun. Senin de çok sevdiğin arkadaşın. Şimdi TRT İzmir Radyosu'nda halk müziği sanatçısı. O zaman gençlik korosuna geliyoruz. İhsan Üstlük'ten ders almak istiyoruz ama ne Hakan'ın durumu müsait ne benim durumum müsait o zaman. Bu türküler işte Gökyüzüne Bölük Bölük Turnalar, Yıldız Dağı, Hanaylar Yaptırdım, Kıbrıs Türküsü. Bunlar hep İhsan Öztürk'ün eğitim repertuarının içindeydi bu türküler. Orada geçmiştik ilk o zaman. Gittik İhsan Hoca'ya dedik ya hocam böyle böyle biz eğitim almak istiyoruz ama bizim an durumumuz yok. Hoca dedi tek kelime dedi ki tamam dedi gelin bakalım biraz devam edin. Elinize para geçtiği zaman getirirsiniz dedi o zaman. Ben bunu İhsan Öztürk'e de anlatmıştım, o da ağladı, sonra ben de ağladım. Neyse biz gittik İhsan Hoca'dan ders alıyoruz Hakan Ünal'la beraber. Ondan sonra kısa bir zaman sonra işte bir 2-3 yıl sonra TRT Sözleşmeli Sanatçı sınavı açtı. Ben de Hakan'da kazandık. Ondan sonra ilk maaşımızı aldık, bir araya geldik, dedik ki bu İhsan Hoca'nın hakkı yani, bunu ona götüreceğiz.
1: Elbette.
0: Çünkü hocaya tam da neredeyse hesabımıza göre hocaya olan borcumuza denk geliyor. Gittik böyle ofisine, o zaman Stalbrook Caddesi'ndeydi İhsan Hoca, Allah selamet versin. Gittik hocam dedik böyle böyle, yahu dedi çocuklar istemiyorum, benim için gurur dedi ikinizin de TRT'ye girmiş olması. Hocam dedik bu senin hakkın falan. Hocaya verdik bu türkü, oradan ben de çok hatırlarım. Bir de İhsan Hoca böyle öğretirken böyle öğrencilerin arasında da gezerdi, kim nasıl okuyor, kim ne kadar hakim diye. Öyle bir gün benim yanımda durdu, ben de Yıldız Dağı'na o zaman geçiyor, o türküyü okuyoruz. Gürsoy dedi bir tek başına ben çalayım sen oku dedi. Okudu dedik ya çok güzel bir bariton musun dedi sen. Sesin çok hoş oğlum dedi, çok güzel ses. Bak türküyü repertuarına al, çok yakıştı sana dedi. Epey bir çalıştık üstünde, sonra artık okumaya başladık falan.
1: Öyle bir anısı var yani.
0: Öyle yani, İhsan Hoca'nın buradan ellerinden öpüyorum. Gerçekten bizim caminin Hasan da gene onun öğrencisi. Hasan Çırpan, ben de öyle. Eskilerden çok arkadaşlarımız vardı. Çok kişide emeği vardır. Allah sağlık versin İhsan Hoca'nın, amin, ellerinden amin. Öpüyorum. O türküyü okuduğuna direkt böyle oturdum iyice. Seni zaten bazen öyle bir repertuar getiriyorsun ki diyorum ki ya işte şu saat herhalde bir 3-5 dakika benim dinlenme saatim. Evet. Böyle yaslanıyorum arkama. Evet. Güzel güzel dinledim seni. Gönlüne sağlık. Mükemmeldi.
1: Senin de ağzına sağlık canım.
0: Tebrik ederim Selim ağacım. İyi ki o günlere götürdün. O güzel türküleri okudun.
1: Bizim de çok öyle anlarımız var ama tabii çok her türküde var. O zamanların işte yani akitli çalıştığımız dönemler. Evet, şimdi sen ne söyleyeceksin?
0: Söyleyecek hal bırakmadın da bir okumaya çalışalım.
1: Ama senin
0: ben
1: şimdi
0: de...
1: güzel türkü. İkisi de çok güzel türkü.
0: Evet, hiç sorma.
1: Bu Bayburt türküsü galiba değil mi?
0: Evet. Binali Selman'dan alınan, Nida Hoca değerlemiş ve notasını almış. Bugün de günlerden cumadır cuma diye güzel bir Bayburt türküsü var. Bu türküyü seslendireceğim. Buna bağlı olarak da Sivas Divriği'den. Sivas'tan biliyorsun okumasam akşam eve gidemiyoruz. Hanım Sivaslı olduğu için her programda bir tane iki tane mecbur okuyorum. Buradan da kayınpederime, kayınvalideme ve Sunay'a armağan ediyorum. Kızıma da ayrıca armağan ediyorum. Kız çocuklarının babaya düşkün olduğu, düşeceği söyleniyor. Özüm yaklaşık 4,5 yaşında 5'e yaklaşıyor. Beni gördüğü zaman yönü değiştiriyor. Bırak düşmeyi, daha yanıma bile gelmiyor. Geçen Sunay'a dedim ki ya kızı olan arkadaşların var mı? Ben de bir fikir alayım. Bu ne zaman bana düşecek? Hani bir düşse ya kızım buradan sana sesleniyorum. Ben dünyanın en esprili, en cana yakın, en merhametli adamıyım. Neye benden kaçıyorsun? Bir şey yok. Akşam eve geldiğimde özümle biraz zaman geçireceğim. Düşecek diyorlar 6-7 yaşında. Dur bakalım böyle merakla elini tutup baş başa gideceğimiz günleri bekliyorum.
1: Maşallah çok güzel.
0: Bu Sivas Divriği'den de Dam Üstünde Çul Serer isimli türküyü ikisini birbirine bağlı olarak seslendireceğim.
1: Evet, dinliyoruz Gürsoy Babaoğlu.

0: Ağzına sağlık. Gürsoy, Ali Kızıltuğ'un türküsüydü galiba, değil mi?
1: Evet
0: Dam
1: evet
0: Üstüne
1: ikinci okudum.
0: Cüserer
1: Aynen.
0: türküsü. O da artık herkesin
1: Allah rahmet
0: herkesin
1: eylesin.
0: Ezbere okuduğu bir türkü.
1: Çok
0: Dam
1: çok
0: Üstüne
1: çok
0: Cüserer.
1: Severdim Ali Kızıltuğ'u. Çok sevdiğim
0: çok,
1: bir abim,
0: çok
1: bir büyüğümüzdü.
0: Mekan cennet olsun. Bütün
1: evden bir gün arkadaşları gelmişler Şermacığım. Daha evvel anlatmıştım bunu, bilmiyorum. Ali
0: evet,
1: Kızıltuğ'un
0: evet.
1: arkadaşları demişler ki bir gidelim biraz oturalım, muhabbet edelim, sohbet edelim. Evden çıkarken eşi demiş ki, demiş Alim demiş, hastasın demiş, çok geç kalma, erken gel demiş. Demiş tamam erken gelirim. Akşam 7-8 gibi gitmiş. Sabah 5-6 gibi gelmiş. Yenge demiş ki, yahu Ali demiş, ben sana demedim mi erken gel? Demiş ya hanım, daha ne kadar erken gelmiş işte. Demiş sabah 6'da geldim, erken değil mi? Sabahın erken saati. Erken geldi dedin, erken geldim de. Sabah erkenden geldim demişti. Ona göre de öyle bir durum var. Ali Kızıltuğ gerçekten, yani özellikle o Sivas bölgesinde, tabii onun kendi jenerasyonu içerisinde. Onu da çok severdim. Hasan Erdoğan da çok kıymetliydi.
0: Elbette.
1: O ikisi de rahmetli oldular.
0: Düvrikli galiba.
1: Evet, ikisinde evet, de yakın Düvrikli. Muhabbetim benim vardı. Çok çocuk arıyla da kendileriyle de çok severdim. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Sen de çok güzel okudun.
1: Sesim güzel benim ya. Sesim tam radyoluk.
0: Tam radyoluk.
1: Ses etme.
0: Ama ileride girebilirsin radyoya. Bir
1: deneyeceğim şansımı.
0: Evet.
1: Mutlaka bu sesi harcayamam. Bir yerlere gelmem lazım.
0: Hemen ben o zaman türkü diyeyim. Evet. Süremiz de azalıyor.
1: Süre alırız tabii. Gerekirse kuramış olsun. Sen hiç kafana takma süreyi. 7-8 sene oku.
0: İki tane kahramanlık türküsü okuyacağım bugün.
1: Oku.
0: Bugün böyle içimden geldi.
1: Aferin.
0: Arkadaşlar. O zaman sürpriz olsun, okuyalım.
1: Hadi bakalım. Güzelce oku. Ağzına sağlık şimdiden.

0: TRT Türkü.
1: Selma Hanım, ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. Benim okuduğum o ağır türk, iki ağır türküden sonra sen birden böyle Köroğlu çeşitlemesi melodisi olan, evet, bilmiyorum, evet, onlara girince birden stüdyodaki bütün orkestradaki arkadaşlarımızın da benim de böyle bir enerjimiz arttı. Daha 3-4 saat daha müzik yaparız herhalde bugün, işte hiç bitirmene gerek yok.
2: Olur, tamam.
1: Sen onu okudun mu okumadın mı? Hepimizi böyle çok zinde olduk.
2: Sağ ol canım arkadaşım, teşekkür ederim.
1: Bir enerji yaydın stüdyoya. Tebrik ederim Selma'cığım.
2: Sen neler...
1: Ya, ben daha bir daha sözüm bitmedi. Biraz seni bir öveyim, anlatayım ki millet bilsin.
2: Ama sesin için güzel değil mi? Gürsoy.
1: Sesin çok güzel. Güzel, evet. Güzel. Sesin güzel. Olayım. Evet, onu artık espri olduğunu dinleyicilerimiz de biliyor.
2: Elbette,
1: senin sesin gerçekten güzel. Beni etkileyen sayılı kadın ses sanatkarlarından bir tanesisin.
2: Sağ ol canım arkadaşım.
1: Gözlüğün de kırmızı çok güzel olmuş. Çok yakışmış sevgili arkadaşıma.
2: Teşekkür ederim.
1: Zamanımız kalmadı.
2: Evet, ondan
1: bu güzel
2: dolayı
1: sohbetimize program sonrası devam edelim.

0: deriz istersen.
1: Dinleyicilerimiz.
0: Ben de iki tane türkü, hareketli türküyle bugünkü repertuarımın sonuna geldim. Adıyaman'dan bir türkü var. Bir mektup yazdırdım Urfalı kızına diye. Ragıp Binzatlaman'dan güzel bir türkü. Buna Ramazan Şenses'ten alınan bir Doğu Anadolu türküsünü de bağlayacağım. Gidiyorum ağlama. Bu iki türküyü seslendirmeye çalışacağım.

0: Ağzına sağlık Kürsoy. Finale doğru
1: Selma.
0: Hareketli.
1: Evet ya, senden sonra bir de ben böyle bir biraz hareketleneyim istedim. Selma'cığım, programımızın sonuna geldik.
0: Evet.
1: Dilersen hemen programımızın kapanışını yapalım. Çünkü sana da Türklerin için süre kalsın. Efendim, ilgi ve alakanıza çok teşekkür ediyoruz. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Ben Selma Geçer.
1: Orkestramızda bağlamada sevgili arkadaşımız, orkestra sorumlumuz Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda ise Ataberk Eroğlu arkadaşımız bizimle birlikteydi. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton maisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateşçi. Sizinleydik. Başka bir Türkiye Akşamı'nda daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın efendim.

Merhaba sevgili dinleyenler, hoş geldiniz, safa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. FM TRT İstanbul Radyosu için hazırlanan Bir Çift Söz programında sizlerle beraberiz. Program yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmenimiz İsmail Kesici, bendenizle programı hazırlayan sunan Ali Bektaş. Bir Çift Söz programına bu hafta Yurttan Sesler topluluğundan bir eserle başlayacağız. Tokat Zile'den Sadık Doğanay'dan, TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği ve Can Etili ustamızın notaya aldığı bir eser. İzzetli hürmetli bilirim seni, erin ere yolu düş gelir böyle.

Sevgili dinleyenler, Yurttan Sesler topluluğundan dinlediğimiz bu eserin sözleri Zileli Kemteri'ye ait olarak gösterilmesine rağmen Repertuvar Kurulu üyesi Profesör Doktor Hayrettin Evgin Hoca'ya göre Emlek'in Kale Köyü'nden Kemter Baba'ya ait her iki aşık arasında yaklaşık 70-80 yıllık bir fark var. Bir başka esere geçelim Bir Çift Söz programında. Elvan Sevim Hanım'dan dinleyeceğiz. Çorum'dan kaynak kişi Ali Çakmak'tan İhsan Öztürk'ün derleyip notaya aldığı bir eser. Sana Nasihatim Var.

Elvan Sevim Hanım'dan dinlediğimiz bu eser Çorum yöresinden derlenmiş bir eser idi. Fakat aynı sözlerle Erzincan Tercan'dan, Aşık Daimi'den Turan Engin Usta'nın derlediği bir eser daha var. Bu sözlerle hasılı 3 kayıt var repertuvarımızda. Sarıkamış'tan, Kurbani Kılıç'tan bir eser, bir de Güzide Ana'dan derlenmiş bir eser var. Güzide Ana 18. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış ve asıl adı Güzide. Küçük yaşından itibaren Feyzullah Çelebi'den ve Hacı Bektaş dergahındaki büyüklerden yol ve erkan öğrenmiş bir hanım aşık. Muzaffer Ertürk Usta'ya kulak verelim. Ağrı Eleşkirt'ten, İsmet Koçkar'dan, Muzaffer Sarı Sözen merhumun derlediği bir eser. Konma bülbül, konma nergiz dalına, öldürürler aman bir yar yoluna.

Muzaffer Ertürk ustamızdan dinlediğimiz bu eser Ağrı Eleşkirt'ten derlenmiş idi. Kaynak kişiler arasında Hüseyin Yazılı'nın adı da geçmekte, onu da belirtelim. Bir de Artvin yöresinden derlenmiş bir türküde Konma Bülbül, Konma Viran bağına dizesini görüyoruz. Eleşkirt eriğiyle meşhur bir yer değil. Fakat yakın zamanda Eleşkirt ve erikle ilgili bazı yeni çalışmalar yapılmış. Eleşkirt'ten çıktım yüküm eriktir, açmayın yaremi delik deliktir. Benim sevdiceğim taze feriktir dedi Muzaffer Ertürk ustamız. Senem Akdemir Hanım'a kulak vereceğiz. Ankara Yağcıoğlu Fehmi Efe'den alınmış, Rifat Balaban derlemiş. Hida Tüfekçi merhum notaya almış. Heyüklünün edirafı köşk olsun.

Sevgili dinleyenler, Senem Akdemir Hanım'dan dinlediğimiz Söğüklü'nün Etrafı Köşk Olsun dizesiyle başlayan bu türküyle ilgili olarak açık kaynaklarda büyük anlatılar var. Ankara Radyosu saz sanatçısı Rıfat Balaban 1973 yılında yapılan bir çalışmada bu Yağcıoğlu Efe ve türküdeki hikayeyi bütün detaylarıyla anlatmış, merak edenler açık kaynaklardan görebilirler. Son bölümdeyiz şimdi. Lütfi Ortakale'nin sesinden veda edeceğiz sizlere. Ömer Önderoğlu'ndan, Mardin'den, TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği ve Mehmet Özbek Ustamızın notaya aldığı bir türkü. Yola çıktım Mardin'e, düştüm senin derdine. Bu türkü daha önce yörede Arapça olarak Halime Türküsü adıyla bilinirmiş. 1980'li yıllardan sonra meşhur olmuş bir eser. Ester yolun yarısı, yandı başım arası. Bana gurbet gezdirir 40 bin başlık parası. Bir çift söz programında birlikteydik. Bu hafta da mutlaka dilimiz sürçmüş, hata etmişizdir. Hatalarımızın bağışlanmasını istirham ederiz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle kalın sağlıcakla.

0: Sazın söz ile buluştuğu, türkülerin dile geldiği Aşıklarımız programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Kamber Nar, tonmeisterimiz Enver Ergun, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe. TRT Türkü'de yeniden birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Bu akşam türkülerin dili olacak konuğumuz Sivas Divriği'den Mehmet Gökçe. Sevgili Mehmet Gökçe, hoş geldin.
1: Hoş bulduk efendim, sağ olun.
0: Dinleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtalım. Ondan sonra da bir türkü söyleyelim.
1: Tabii. Adım Mehmet Gökçe. Buyurduğunuz gibi Sivas Divriği'liyim. İşte kendimi bildim bileli çalıp söylüyorum. Bugün de sağ olun nazik davetiniz üzerine sesimizi dostlarımızla buluşturmak üzere stüdyodayız.
0: Estağfurullah efendim, hoş geldiniz yerim. O zaman bize ne söyleyeceksiniz?
1: Tabii sözümüzü kendime ait olan bir eser seslendirmeye çalışacağım. Bütün erenlerin gittiği yolu diyeceğiz.
0: Buyurun efendim.

0: TRT Türkü.
1: Eline diline sağlık sevgili Mehmet Gökçe.
2: Çok
1: güzel bir eserdi
2: ederim.
1: Sağ olasın, var olasın. Sevgili Mehmet Gökçe, Divriğlisin dedik. Sivas'ın belli ilçelerinde de ozanlarımızın işte Şarkışla'da, Divriği'de ve Kangal'da en çok ozanımızın bulunduğu 3 ilçemiz hepsinde var ama
2: evet.
1: Divriği'de de ismini sayamayacağım şimdi, Mahmut Erdal var, Ali Kızıltuğ var, Hasan Erdoğan var, Mehmet Ali Karababa var. Aklıma gelen
2: benim ustam Feyzullah Çınar.
1: Feyzullah Çınar, bak Feyzullah Baba'yı unuttuk, esas da onu saymamız lazımdı. Rahmet diliyoruz, bunların hepsi de rahmetli oldular. Kimlerden teyz aldın, kimler rehber oldu sana Mehmet, biraz onlardan bahseder misin
2: bize? Hay hay. Buyurduğunuz gibi bizim ilçemiz özellikle Divriği hakikaten ozanların yoğun olduğu bir yer ama benim en çok etkilendiğim Feyzullah Çınar. Bilhassa hizmetinde de bulundum kendisinin.
1: Ses tonun da benziyor zaten Mehmet biraz. Onu
2: evet,
1: da söylemiş
2: biraz,
1: olayım.
2: Yani. Biraz da benziyor evet. Öyle derler. Etkilendiğim bir sürü insanlar var mesela ama en çok Feyzullah Baba'dan etkilendim. Ali Kızıltuğ bizim yakınımızdı, yakın köylümüzdü, yengem akrabası olur. Ondan da etkilendim. Daha çok Agahi'den etkilendim.
1: Şarkışlalı Agahi'den.
2: Evet, evet, Agahi'den etkilendim. Sonra Veysel Baba'dan ama en çok yani kitaplarını da okuduğum Pir Sultan Abdal'dan.
1: Eyvallah, hepsine etkilendim. Rahmet diliyoruz.
2: Ozanlar, bu tür üstadlardan hepsine Allah rahmet eylesin. İster istemez içindesiniz, etkileniyorsunuz. Yani.
1: Bize bir türkü daha söyler misin peki? Hay, bize hay, ne söyleyeceksin sevgili Mehmet?
2: Şimdi size gene sözü müziği bana ait olan Tabip Sen Dokunma Gönül Yarama diyeceğiz.
1: Buyurun.

0: Yüreğine sağlık.
1: Teşekkür
0: ederim.
1: Dirine
0: sağlık sevgili Mehmet Gökçe. Güzel bir uzun havaydı. Sevgili Gökçe, biliyorsun bir laf vardır Anadolu'da. Hatırda kalmaz, satırda kalır derler.
1: Eyvallah.
0: Türkülerimizi önce plaklara okuduk, sonra kasetlere okuduk. Şimdi CD'ler ve sosyal medyada var ama kitap olarak da bu şiirlerin, güzel sözlerin kalıcı olması, gelecek kuşaklara aktarılması için bir kitap çalışması yaptınız mı? Şiirlerinizi topladığınız bir kitabınız oldu mu? Biraz da onlardan bize bilgi verirseniz seviniriz.
2: Birinci kitabımız çıktı. Adı Sen Benden Giderken. Şiir kitabım. İkincisinin de işte çalışmalarını yapıyoruz.
0: Maşallah.
2: Birinci güzel. Kitabımızda 270 adet şiirimiz yer aldı. İkinci kitabımda da işte yaklaşık 200 şiir var. Ama biraz da eski kitapta bir takım seçmeler yaparak, buradan da derlemeler yaparak. İkincisi de yolda yani.
0: Yolda diyorsunuz.
2: Bunları da Kültür Bakanlığı'na verdik.
0: Gelecek kuşaklara aktarılması için ihtiyaç bunlar.
2: Evet.
0: Yüreğiniz var olsun, kaleminiz güçlü olsun diyelim.
2: Teşekkür
0: bir
2: ederim.
0: Türkü daha dinleyelim mi sevgili Mehmet Gökçe? Ne söyleyeceksiniz bize?
2: Gene sözü müziği bana ait. Seni sevdiğimi tarif edemem, kelimeler biter, dil aciz kalır diyoruz.
0: Buyurun.

0: Eline diline sağlık sevgili teşekkür Mehmet Gökçe. Ederim, güzel bir eserdi. Seni biraz dinlendireyim. Bir türkü de ben söyleyeyim dinleyicilerimize. Sözümüzü bana ait olan bekliyorum.
1: Eyvallah. Mesela.

0: TRT Türkü.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın sevgili Mehmet Gökçe. Ara vermeden bir türkü de senden dinleyelim mi?
2: Hay hay.
1: Bize ne söyleyeceksin sevgili Mehmet?
2: Bu eserimiz 2025'in 12. ayında doğdu. Ey gönül diyoruz.
1: Buyurun.

0: Ağzına yüreğine sağlık sevgili Mehmet Gökçe. Ama programımızın da sonuna geldik sevgili Gökçe. Davetimizi kırmayıp geldin. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Sağ olasın, var olasın. Yolun açık olsun diyoruz. Bize son olarak ne söyleyeceksin?
1: Hangi çok teşekkür ederim önce bu nazik davetiniz için. Türküme geçmeden önce şahsınızda bütün stüdyo çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür
1: emeklerine, ediyoruz. Yüreklerine sağlık.
0: Sağ olasın.
1: Ve gel artık diyoruz.
0: Size ait olan.
1: Aynen, sözümüzü bize ait olan bir eser.
0: Değerli dinleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşçakalın efendim. Buyurun.
1: Her şey gönlünüzde olsun.

0: Bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kural.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Gece Ezgilerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Güzecioğlu'ndan derlediği Kerkük türküsüyle başlıyoruz. Abdurrahman Kızılay sizlerle. Ay dolanaydı, gün dolanaydı. Yarın tek tek yürüşü bende olaydı.

Mehmet Özbek'in Ahmet Uzungöl'den derlediği Şanlıurfa türküsünü Emel Taşçıoğlu söylüyor. Ben bir Yakup idim kendi halimde. Mevlam'ın kelamı vardı dilimde.

Eda Tüfekçi'nin Muharrem Akkuş'tan derlediği Erzurum türküsüyle Yıldız Savaş sizlerle. Kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet.

Aşık Veysel'in Ait Sivas türküsünü Kemal Kaplan'dan dinliyoruz. Bir ulu ağaçtan bir yaprak düşse, o anda acısını duyar inler.

Fahri Yalçın'a ait Nevşehir türküsüyle Nursel Ercan sizlerle. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine, olmuşum aşık.

Ahmet Ataalp'e ait olan Nevşehir türküsüyle Tülin Berbergil sizlerle. Alim Deresi'nin delik taşları, üstümüzde dönüyor ecel kuşları.

çizgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarıçözen Stüdyosu'ndan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye bir programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımızı, orkestramızı size anons etmek istiyorum. Bağlamada epeydir kurumun diğer görevlerinden dolayı özlediğimiz, ondan sonra gerçekten yokluğu da çok belliydi Hasan'ın. Bağlamada Hasan Özçırpan arkadaşımız bugün. Hasan çok şükür geldi artık, herhalde bir iki sene daha böyle devam ederiz, bir daha da gitmez. Nefesli Saz'da biliyorsunuz ne kadar sevdiğimi, radyoda en çok sevdiğim saz sanatçılarından bir tanesi. Siz de tanısanız çok seversiniz sevgili Fatih Koçer. Rica ederim Fatih'cim, ne demek her zaman. Ritim Saz'da canım kardeşim Cemal Özkızıltaş. Cemal de tabii olmazsa olmazımız, çok kıymetlimiz. Değil mi Selma'cığım?
1: Elbette.
0: Evet, sağ ol. Klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda da Ataberk Eroğlu. Zaten Eroğlu ailesinde bir 27 tane bas gitarcı var. Sürekli dönüşümlü olarak programımızda kullanıyoruz. Doğuştan, dededen beri hepsi bas gitarcı. Öyle oldu, dönüşümde hepsi geliyorlar. Selma'cığım, esprilerime lütfen katılır mısın?
1: Hani... Gülüyorum. Çok,
0: evet, güldüğünü çok de duymadım. Esprim. İçinden gülüyorsun demek ki. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız, sevgili kardeşim Mehmet Taha Arıkan. Ton masterimiz, abimiz Ali Taşçıoğlu. Stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateş olacak bugün. Selma'cığım nasılsın, görüşmeyeli iyi misin?
1: İyiyim, canım arkadaşım. Teşekkür ediyorum. Birazcık tabii ki gribal durumlar oluştu. Onlarla biraz cebelleştikten sonra.
0: Evet.
1: Aynı evden görevimize devam ediyoruz.
0: Sen çok geziyorsun, o yüzden çok grip oluyorsun. Yani bir haftada 4 gün evde dursan, 3 gün dışarı çıksan hiçbir şey olmaz.
1: Maalesef oturamıyoruz
0: evde. Sabahtan akşama kadar geziyorsun. Alışveriş. Ama işte o da...
1: Sen nasılsın canım arkadaşım?
0: Vallahi ben evden çıkmıyorum radyoya olmalı müddetçe. Fıstık gibiyim, hiçbir şeyim de yok. Turp gibiyim, hiç de hastalanmıyorum ondan sonra.
1: Maşallah.
0: Dinleniyorum, geliyorum, işimi yapıyorum, eve gidiyorum, gene çıkmıyorum evden, dinleniyorum. Görevim, radyoda görevim gelince gene gidiyorum, evden çıkıyorum. Evet. O kadar yani, haftada 3 gün evden çıkıyorum, 4 gün hiç çıkmıyorum.
1: Evet.
0: İyi değil mi? Güzel mi?
1: Çok, aynen.
0: Bugün
1: programa, neler var, türküler?
0: Programda çok güzel türküler var, biliyor musun? Bugün nasıl okuyacağım bilmiyorum ağlamadan. Mehmet Seski ağabeyimizi biliyorsun Selma'cığım. Zaten Muzaffer Ertürk, Mehmet Seski, Mehmet Allaşoğlu. Bu abilerimizi ben çok hem ikili abilik kardeşliğimiz de çok ileri düzeydeydi. Onlar çalıştığı dönemde. Muzaffer abi şu anda aktif görevde ama Mehmet Allaşoğlu, Mehmet Seski abilerimiz emekli oldular. Mehmet Seski abimize ait iki tane türkü. Mehmet abinin müzik zevkini ben çok severim. Derlediği türküleri, repertuara kazandırdığı, ülkemizdeki halk müziği dinleyicilerinin gönlünde, hepsinin gönlünde yer alan derlemelere imza atmış bir sanatçı Mehmet Seski.
1: Çok seviyoruz
0: Mehmet
1: kendisini.
0: Mehmet abinin ellerinden öpüyorum, evet. Canım abimin. Onun repertuara kazandırdığı iki türkü var. Yollar seni gide gide usandım. Diğeri de beni dertten derde saldın. Bu iki türküyü seslendirmeye çalışacağım ama bunları şu anda seyir halinde olan ve senin de yakından birlikte tanıdığımız arkadaşım Bülent Özkan ve Aykut Solmaz kardeşime. Bülent Özkan kardeşime, Bülent de bizim camiadan müzisyen bir arkadaşımız. Bülent'e armağan ediyorum.
1: Evet.
0: Aynı zamanda da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok sevdiğim bir abim, Milli Eğitim Müfettişi Haydar Örnek ve onun kıymetli oğlu Fikret için ve yengem için gelsin bu iki türkü. Haydar Hoca ile ilgili eser bittiğinde tekrar biraz konuşacağım. Yollar seni gide gide usandım ve beni dertten derde saldım. Bu iki türküyü seslendireceğim. Oldu.

0: Mehmet Seskin'in gönlüne, kalemine sağlık. Sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Ağzına sağlık Gürsoy Babaoğlu.
1: Teşekkür ederim Selma'cığım, sağ olasın.
0: Mehmet,
1: Evet, Mehmet abinin işte türküleri böyle çok efkarlı değil mi?
0: duyduğumuz zaman hemen direkt Mehmet Seske evet, Mehmet Seske okuyordu bu türküyü. Dinliyordur dinleyicilerimiz de eminim. Mehmet abiye selam söylüyoruz buradan. Onu
1: Ellerini
0: seviyoruz.
1: öpüyoruz, aynen öyle. Demin konuşmamın başında da söylemiştim ya Selma'cığım. Haydar Örnek diye bir halk müziği sevdalısı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yıllarca ilköğretim müfettişi olarak çalıştı. Benim de çok Bitlis Ahlat'ta çok sevdiğim bir ağabeyim, büyüğüm. Bugün tüm gün onunla beraberdik, birlikteydik. Repertuarımızda yer alan bazı türkülerin bilinmeyen sözlerinden bahsetti. Şaşkınlıkla dinledim kendisini. Birçoğunu da not aldım. Hocam dedim, icra ettiğimde mutlaka bu bilinmeyen sözleriyle de icra edeceğim. Onları tek tek not almış, halk müziğindeki birçok repertuarda yer alan türkülerin bilinmeyen sözlerini falan. Haydar Hoca ile epey güzel bir sohbetimiz
0: Ne
1: oldu.
0: güzel.
1: Akşam dedim Selma Geçer arkadaşımla dedim yayında olacağız. Size dedim türkü armağan edeceğim hocam dedim. Selma'yı da çok
0: Çok
1: severim dedi.
0: selamlar,
1: Selma'ya
0: çok
1: da çok selamlar,
0: selamlar.
1: millet çok severim dedi. Sana da çok selamı var.
0: Aleyküm selam.
1: Sen neler hazırladın Selma'cığım? Bu arada Haydar Örnek ve oğlu Fikret
0: Evet.
1: için sevgili kardeşime gitti o iki türkü. Bir de beni dinliyorsa büyük ihtimal dinliyordur. Kızım Özüm için,
0: Evet
1: Özüm Naz.
0: canım.
1: İnşallah beni dinliyordur. Benim sesimi
0: Dinliyordur.
1: duyduğunda evde olmadığım için kızıyor. Televizyonsa televizyonu kapatıyor, radyosu diyor. Yani buradaysa burada olacak. Niye sesi burada olsun diye. Böyle değişik bir kızım benim. Ondan sonra
0: Canım
1: inşallah
0: benim.
1: dinliyorsa kızımın o güzel gözlerinden hasretle öpüyorum. Şimdi sen
0: Evet.
1: sıradaki türkülerini anons et istersen. Ne olur.
0: Turna kuşları genellikle tek eşli olarak bilinir.

0: Erkeklerden biri öldüğünde diğerinin uzun süre yalnız kaldığı bilinmektedir. Bu yüzden turna kuşu birçok kültürde sadakat ve vefanın sembolü olarak kabul edilir. Bektaşi geleneğinde de turnadan çok bahsedilir. Hatta samahlarla da ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Türkümüz Amasya Merzifon'dan Aşık Musa Aslan'dan alınmış. Gökyüzünde bölük bölük turnalar, nerededir meskeniniz eliniz diyeceğiz. Ardından da gene bir turna türküsü, iki durnam gelir Bağdat elinden bir samah.
1: Bu türküleri çok aradım da bilmiyorum ama ikisi de birbirinden güzel türkü. Çok, evet. Selma'cığım seni tebrik ediyorum, ekleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Aferin.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım tebrik ediyorum. İkisi de birbirinden güzel, teşekkür çok güzel türkülerdi. Yani halk müziğinin eğer böyle bir pınarının olduğu hep söylenir ya. Pınarından böyle süzülen en özel türkülerden bir tanesidir gökyüzünde. Bölük bölük turnalar. Çok güzel okuduğun için sana bir kalem hediye etmek istiyorum Selma'cığım. Ağzına sağlık. Bu sana hediye ettiğim 20. kalem de evet. İnsanlara sen de başkalarına hediye
2: bütün
1: ediyorsun.
2: Bütün çantalarımda var bu kalem.
1: İyi. Hepsinde kaç tane çantan var daha çok mu?
2: Çok vardı.
1: İyi,
2: onu ben daha
1: her hafta
2: lazım,
1: sana getiririm. Peki. Gönlüne sağlık. Bu türkü Gülsü, gökyüzünde bölük bölük
2: evet,
1: turnalar isimli
2: şimdi
1: türkü.
2: Merzifon türkülerinin evet. Merzifon'daki deyişlerin çok bir ayrı bir şeyi var ya. Böyle bir çok akılda kalıcılığı. Diğerleri de öyle ama.
1: Melodik yapısı da biraz ritim yapısı da gene çok
2: güzel
1: şey,
2: yani. Lezzetli geliyor türküleri. Şimdi birkaç tane var daha var.
1: Çok
2: orada,
1: şahane. Çok güzeldi ikisi de. Ben 1990'lı yılların ilk çeyreğinde Hakan Ünal var biliyorsun. Senin de çok sevdiğin arkadaşın. Şimdi TRT İzmir Radyosu'nda evet. Halk müziği sanatçısı. O zaman gençlik korosuna geliyoruz. İhsan Öztürk'ten ders almak istiyoruz ama ne Hakan'ın durumu müsait ne benim durumum müsait o zaman. Bu türküler işte gökyüzünde bölük bölük turnalar, Yıldız Dağı, Hanaylar Yaptırdım, Kıbrıs Türküsü. Bunlar hep İhsan Öztürk'ün eğitim repertuarının içindeydi bu türküler. Orada geçmiştik ilk o zaman. Gittik İhsan Hoca'ya dedik ya hocam böyle böyle biz eğitim almak istiyoruz ama bizim hem durumumuz yok. Hoca dedi tek kelime dedi ki tamam dedi gelin bakalım biraz devam edin. Elinize para geçtiği zaman getirirsiniz dedi o zaman. Ben bunu İhsan Öztürk'e de anlatmıştım o da ağladı sonra ben de ağladım. Neyse biz gittik İhsan Hoca'dan ders alıyoruz Hakan Ünal'la beraber. Ondan sonra kısa bir zaman sonra işte bir 2-3 yıl sonra TRT Sözleşmeli Sanatçı sınavı açtı. Ben de Hakan'da kazandık. Ondan sonra ilk maaşımızı aldık bir araya geldik dedik ki bu İhsan Hoca'nın hakkı yani bunu ona götüreceğiz.
2: Elbette.
1: Çünkü hocaya tam da neredeyse hesabımıza göre hocaya olan borcumuza denk geliyor. Gittik böyle ofisine o zaman Stadyum Caddesi'ndeydi İhsan Hoca Allah selamet versin. Gittik hocam dedik böyle böyle yahu dedi çocuklar istemiyorum benim için gurur dedi ikinizin de TRT'ye girmiş olmasına. Hocam dedik bu senin hakkın.

0: falan. Hocaya verdik bu türkü, oradan ben de çok hatırlarım. Bir de İhsan Hoca böyle öğretirken böyle öğrencilerin arasında da gezerdi. Kim nasıl okuyor, kim ne kadar hakim diye. Öyle bir gün benim yanımda durdu. Ben de Yıldız Dağı'na o zaman geçiyor, o
1: Ya
0: türküyü
1: çok güzel.
0: okuyoruz. Gürsoy dedi bir tek başına ben çalayım sen oku dedi. Okudu dedik ya çok güzel bir bariton musun dedi sen. Sesin çok hoş oğlum dedi çok güzel ses. Bak türküyü repertuvarına al çok yakıştı sana dedi. Epey bir çalıştık üstüne sonra artık okumaya başladık falan.
1: Evet, bir anısı var ya öyle mi?
0: Öyle
1: Ya.
0: yani İhsan Hoca'nın buradan ellerinden öpüyorum.
1: Biz de aynı
0: Gerçekten bizim
1: şekilde çok
0: caminin Hasan
1: seviyoruz.
0: da gene onun öğrencisi Hasan Çırpan. Ben de öyle. Eskilerden çok arkadaşlarımız vardı. Çok kişi de emeği vardır. Allah sağlık versin. İhsan Hoca'nın
1: Amin,
0: ellerinden öpüyorum.
1: amin.
0: O türküyü
1: Evet.
0: okuduğuna direkt böyle oturdum iyice. Seni zaten bazen öyle
1: Ne
0: bir repertuar
1: güzel.
0: getiriyorsun ki diyorum ki ya işte şu saat herhalde bir 3-5 dakika benim dinlenme saatim. Böyle
1: Evet.
0: yaslanıyorum arkama. Güzel
1: Evet.
0: güzel dinledim seni. Gönlüne
1: Sağ ol,
0: sağlık.
1: sağ ol.
0: Mükemmeldi.
1: Senin de ağzına sağlık canım
0: Tebrik
1: arkadaşım.
0: ederim
1: Teşekkür
0: Selmacığım.
1: ederim.
0: İyi ki o günlere götürdün. O güzel türküleri okudun.
1: Bizim de çok öyle anlarımız var ama tabii çok her türküde var. O zamanların işte yani
0: Evet.
1: akitli çalıştığımız
0: Tabii.
1: dönemlerdeki türkülerden.
0: Tabii.
1: Evet, şimdi sen ne söyleyeceksin
0: Söyleyecek
1: Hüsnü?
0: hal bırakmadın da bir okumaya
1: Ama
0: çalışalım.
1: senin
0: Ben
1: şu
0: de
1: Bursa'ya güzel türkü, ikisi de çok
0: ya
1: güzel
0: evet hiç
1: türkü.
0: sorma.
1: Aa, bu Bayburt türküsü galiba değil mi ilk
0: Evet evet
1: yaptıkları,
0: Binali Selman'dan
1: değil
0: alınan Nida Hoca derlemiş ve notasını almış. Bugün de günlerden Cuma'dır Cuma diye güzel bir Bayburt türküsü var. Bu türküyü seslendireceğim. Buna bağlı olarak da Sivas Divriği'den. Sivas'tan biliyorsun okumasam
1: Evet,
0: akşam
1: evet,
0: eve
1: evet.
0: gidemiyoruz. Hanım Sivaslı olduğu için her programda bir tane iki tane mecbur okuyorum. Buradan da hem kayınpederime, kayınvalideme ve Sunay'a armağan ediyorum. Kızıma da ayrıca armağan ediyorum. Kız çocuklarının babaya düşkün olduğu,
1: Çok.
0: düşeceği söyleniyor. Özüm yaklaşık 4,5 yaşında 5'e yaklaşıyor. Beni gördüğü zaman yönünü değiştiriyor. Bırak düşmeyi daha yanıma bile gelmiyor. Geçen Sunay'a dedim ki
1: Ya o
0: ya
1: da çok
0: kızı
1: ilginç.
0: olan arkadaşların var mı? Ben de bir fikir alayım. Bu ne zaman bana düşecek? Hani bir düşse ya kızım buradan sana sesleniyorum. Ben dünyanın en esprili, en cana yakın, en merhametli adamıyım. Neye benden kaçıyorsun? Bir şey yok. Akşam eve geldiğimde özümle biraz zaman geçireceğim. Düşecek diyorlar 6-7 yaşında. Dur bakalım böyle merakla elini tutup
1: Düşer
0: baş başa
1: düşer.
0: gideceğimiz günleri bekliyorum.
1: Maşallah çok düşer.
0: Bu Sivas Divriği'den de Dam Üstünde Çulserer isimli
1: Evet.
0: türküyü ikisini birbirine bağlı olarak
1: Evet,
0: seslendireceğim.
1: dinliyoruz Gürsoy Babaoğlu.

0: Ağzına sağlık. Gürsoy, Ali Kızıltuğ'un türküsüydü galiba, değil mi? Tam
1: Evet,
0: üstüne
1: ikinci okudum.
0: Cüsseler
1: Aynen.
0: türküsü. O da artık
1: Allah rahmet
0: herkesin
1: eylesin.
0: ezbere okuduğu bir türkü.
1: Çok çok
0: Tam
1: çok
0: üstüne
1: çok
0: Cüsseler.
1: severdim Ali Kızıltuğ'u. Çok sevdiğim
0: Çok
1: bir
0: çok değerliydi.
1: abimdi,
0: Mekan cennet olsun. Bütün
1: Evden bir gün
0: dünyadan göçmüş
1: arkadaşları
0: bütün
1: gelmişler
0: ozanlarımızın.
1: Selma'cığım. Daha evvel anlatmıştım bunu bilmiyorum. Ali Kızıltuğ'un arkadaşları demişler ki bir gidelim biraz oturalım, muhabbet edelim, sohbet edelim. Evden çıkarken eşi demiş ki, demiş Alim demiş hastasın demiş, çok geç kalma erken gel demiş. Demiş tamam erken gelirim. Akşam 7-8 gibi gitmiş. Sabah 5-6 gibi gelmiş. Yenge demiş ki yahu Ali demiş ben sana demedim mi erken gel. Demiş yahu hanım daha ne kadar erken gelmiş de demiş. Sabah 6'da geldim erken değil mi? Sabahın erken saati.
0: Ya
1: Erken
0: ne
1: gel
0: kadar
1: dedin
0: tatlı.
1: erken geldim de bak sabah erkenden geldim demişti. Ona göre de öyle bir durum var. Ali Kızıltuğ gerçekten yani özellikle o Sivas

0: bölgesinde. Tabii onun kendi jenerasyonu içerisinde onu da çok severdim. Hasan Erdoğan da çok kıymetliydi. Elbette. İkisi de rahmetli oldular.
1: Düvrikli galiba.
0: Evet, ikisinde evet, de yakın Düvrikli. Muhabbetim benim vardı. Çok çocuklarıyla da kendileriyle de çok severdim. Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Sen de çok güzel okudun.
0: Sesim güzel benim ya. Sesim tam radyoluk.
1: Tam radyoluk.
0: Hiç ses etme.
1: Ama ileride girebilirsin radyoya.
0: Deneyeceğim şansımı. Evet. Mutlaka bu sesi harcayamam. Bir yerlere gelmem lazım.
1: Gürsoy, hemen ben o zaman Türkiye'deyim. Evet. Süremiz azalıyor.
0: Süre alırız tabii. Gerekirse programı süresi uzat. Sen hiç kafana takma süreyi. Şimdi 7-8 tane oku.
1: İki tane kahramanlık türküsü okuyacağım bugün.
0: Oku. Hah.
1: Ha, bugün böyle içimden geldi. Arkadaşlar. O zaman sürpriz olsun, okuyalım.
0: Hadi bakalım. Güzelce oku. Ağzına sağlık şimdiden.

0: TRT Türkü.
1: Selma Hanım, ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. Benim okuduğum o ağır türkü, iki ağır türküden sonra sen birden böyle Köroğlu çeşitlemesi mi nasıl olan, evet, bilmiyorum, evet, onlara girince birden stüdyodaki bütün orkestradaki arkadaşlarımızın da benim de böyle bir enerjimiz arttı. Daha bir 3-4 saat daha müzik yaparız herhalde bugün işte. Hiç bitirmene gerek yok.
2: Olur, tamam.
1: Sen onu okudun mu okumadın mı? Hepimizi böyle çok zinde olduk.
2: Sağ ol canım arkadaşım. Teşekkür ederim.
1: Bir enerjiyi yaydın stüdyoya. Tebrik ederim Selma'cığım.
2: Sen neler...
1: Ya, ben daha sözüm bitmedi. Biraz seni bir öveyim, anlatayım ki millet bilsin.
2: Ama sesin güzel değil mi Gürsoy?
1: Sesin çok güzel, güzel, evet. Güzel. Sesin ses güzel, olayım. Evet. Onu artık espri olduğunu dinleyicilerimiz de biliyor.
2: Elbette,
1: senin
2: tabii ki.
1: Sesin gerçekten olurdu. Güzel. Beni etkileyen sayılı kadın ses sanatçılarından bir tanesisin.
2: Sağ ol canım arkadaşım.
1: Gözlüğün de kırmızı çok güzel olmuş. Çok yakışmış sevgili arkadaşıma.
2: Teşekkür ederim.
1: Zamanımız kalmadı.
2: Evet, ondan
1: bu güzel
2: dolayı
1: sohbetimize program de sonrası devam ederiz istersen.
2: Dinleyicilerimiz.
1: Ben de iki tane türkü, hareketli türküyle bugünkü repertuarımın sonuna geldim. Adıyaman'dan bir türkü var. Bir mektup yazdırdım Urfalı kızına diye. Ragıp Binzat'tan alınan güzel bir türkü. Buna Ramazan Şenses'ten alınan bir Doğu Anadolu türküsünü de bağlayacağım. Gidiyorum ağlama. Bu iki türküyü seslendirmeye çalışacağım.

0: Ağzına sağlık Gürsoy.
1: Teşekkür ederim
0: Finale doğru
1: Selma. Evet ya,
0: hareketli iki
1: senden sonra
0: güzel
1: bir de ben
0: Türk.
1: böyle bir biraz hareketleneyim istedim. Selma'cığım, programımızın sonuna geldik. Dilersen hemen programımızın kapanışını yapalım. Çünkü sana da Türklerin için süre kalsın. Efendim, ilgi ve alakanıza çok teşekkür ediyoruz. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye bir programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Ben Selma Geçer.
1: Orkestramızda bağlamada sevgili arkadaşımız, orkestra sorumlumuz Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Halil Melihşen, bas gitarda ise Ataberk Eroğlu arkadaşımız bizimle birlikteydi. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton maisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateşçi. Sizinleydik. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın efendim.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: benim türküm.
1: Hülya Akbaş, İzmir Buca doğumluyum. İstek olarak Bülbülüm Altın Kafeste, eşime hediye ediyorum.